Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Halil Gideş'ten alınan bir türküyle başlıyoruz. Aman be dostlar. Faruk Yılmaz sizlerle.

Mehmet Tepeli'den alınan "Emirim suya gider desti doldurur, Aydın" türküsünü Mustafa Özcan'ın yorumundan dinliyoruz.

Recep Kırıcı'dan alınan bir Bayburt türküsü dinleyeceğiz İbrahim Can'dan. Giydim çarıklarımı, gel bağla bağlarını. Terk ettim gidiyorum Bayburt'un dağlarını.

Sözleri Pir Sultan Abdal, bestesi Derdi Yok Ali'ye ait bir türkü dinleyeceğiz Musa Eroğlu'ndan. Emanetim sana Bozatlı Hızır.

0: TRT Türkü.
1: Sehergeli programımız Abdurrahman Kızılay'dan alınan Altun Hızmav Mülayim Kerkük türküsüyle devam ediyor. Azize Gürses sizlerle.

Kuzu Cano'dan alınan bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz Mustafa Acar'ın yorumundan. Hapishane içinde ben kurdum postu.

Van'a doğru uzanıyoruz şimdi. Ayın ortasında sarı yıldız. Hüsamettin Subaşı'dan alınan bu türküyü Sema Kaya Doğan seslendiriyor.

Seher Yeli programımız bir Muğla türküsüyle devam ediyor. Yüce Dağ başında bir koyun meler. Ahmet Günday sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Deli Ceyran, Nursaç Doğan Işık sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Yükseköğretim kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebiliyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adada hep var olduğunu ve görmezden gelinmeyi asla kabullenmeyeceğini söyledi. KKTC'deki törenlere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak dedi. Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişim başarıya ulaşamayacak.

ulaşamaz ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Bugün MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Bu kapsamda bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Siber suç şebekelerine göz açtırılmıyor. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Zanlıların 361'i tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 27 oldu. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Türk Savunma Sanayi İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda iddiasını bir kez daha ortaya koydu. TUSAŞ'tan Aselsan'a Türkiye'nin gururu markalar milli teknolojileriyle göz doldurdu. Dünya İhracat Ligi'nde ilk 10'a giren Türk Savunma Sanayi bu gücünü Avrupa'nın merkezinde bir kez daha gösterdi. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu, İran'da misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan ABD'lilere uyarı mesajı yayımladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Derilti Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yine yeni bir gün başlıyor. Yaşamda yeni bir başlangıçtır diyerek yola çıkıyoruz. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabahtan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla, iyilik ve güzelliklerle geçireceğimiz yeni bir gün olsun. 21 Temmuz 2026 Salı, haftanın ikinci günü. TRT Türkü'de sabahtan sesleniyoruz dedik. Nuray Soy'dan Serbest Sever, Pınar Kundakçı Temel. Önümüzdeki 3 saat sizlere eşlik edeceğiz. Anadolu'muzun birbirinden güzel yörelerinden bir seçkiyle yine karşınızdayız.

Sizler sonraki saatte isteklerinizle bize katılıyorsunuz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin. Bekliyoruz diyelim efendim mesajlarınızı, iletilerinizi, paylaşımlarınızı. Ve ilk türkümüz için Musa Eroğlu'na kulak verelim. Seher vaktiyle.

karanfilin moruna, ölüyorum yoluna, çifte kurban adadım sevdiğimin yoluna. Bir Çanakkale türküsüydü Saniye Can'ın Refia Berakka Candan derlemiş olduğu. Sanatçımız Nazlı Öksüz sizler için seslendirdi. Saatler 7.16'yı gösteriyor. Efendim yeni günün sabahında İstanbul'dan yayınımız başladı. 7 haberlerinden hemen sonra sizlere günaydın, merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışta da söylediğimiz gibi Anadolu'muzdan birbirinden güzel ezgiler var. Yine bir seçkiyle karşınızdayız. TRT Türkü'de sabah programını seçen bütün dinleyenlerimize bir kez daha günaydın diyelim. Ve rahmetlik sanatçımız Nuray Hafiftaş'ın yorumuna kulak verelim. Bitlis'te Beş Minare türküsü için Bitlis'e gidiyoruz.

İki keklik bir kayada ötüyor, ötme be keklik, derdim bana yetiyor. Balıkesir'in türküsüydü. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sarı'dan derlemiş olduğu türküyü sizler için sanatçımız Erol Köker seslendirdi. Efendim saat 7:25 oldu, birazdan yol raporunu aktaracağız, karayollarındaki son durum diyeceğiz. O zamana dek bir başka türkü gelecek. Dünden kalan isteklerimiz vardı, o istekler yerine gelsin diyoruz. Bir ertesi güne o türkülerimizi sizlere sunuyoruz. İşte o türkülerden biri Gülşen Kutlu yorumuyla dün gelen istekler saatinde istenen güzel ezgilerimizden biriydi. El çek tabip sinem üstünden, sen benim derdimi bile bilmezsin. Yarem yürektendir, yoktur ilacın, sen benim yaremi sarabilmezsin. Tokat'ın Mehmet Erenler'in türküsü.

0: Yol durumu.
1: 21 Temmuz 2026 Salı günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. TEM otoyolunun 0 ile 15. kilometreleri arasında Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. D400 D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapalı. Sürücülerin yol üzerinde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aydın Denizli otoyolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarından dolayı Denizli istikameti 23 Temmuz 2026 tarihine kadar güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı, Denizli istikameti araç trafiğine kapalı olduğundan trafik Aydın istikametinde iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapalı, diğer istikametten çift yönlü kontrollü olarak sağlanıyor akış. TAG otoyolunun 0 ile 2. kilometreleri arasında Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 15 Kasım 2026 tarihine kadar Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli'nin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 21 Temmuz 2026-22 Temmuz 2026 tarihlerinde

0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürüyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolu devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 25 ile 32. kilometreleri arasında da toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Sevgiyle anmış olduk Burhan Çaçan'ı da. Celal Güzelses'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Diyarbakır'ın o güzel türküsünü dinledik. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Saat 7.36, yeni bir günün sabahındayız. Dakikalar ilerliyor. İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Sesimizin ulaştığı yurt içinde, yurt dışındaki bütün dinleyenlerimize bir kez daha günaydın, merhaba diyelim ve devam edelim türkülerimizi dinlemeye. İşte Ulaş Kurtuluş ünlü ve işte o güzel Kayseri'nin türküsü Gesi Bağlarında Dolanıyorum.

saat 8'e yaklaşıyor istekler bölümüne. Öncesinde hava tahmin raporunu okuyacağız saat 8'de ve sonrasında sıradaki Türkiye'ye ortak olan dinleyenlerimizin mesajlarını, paylaşımlarını dile getirmeye başlayacağız. Yine dünden kalan isteklerimizden biriydi. Giresun karşılaması Bağlamam Perde Perde ismiyle de biliyoruz. Şimdi ard arda iki güzel Giresun türküsü gelecek. Önce Şahin Gültekin'in sesinden, Ömer Akpınar'dan, Yücel Başmakçı'nın derlediği Giresun türküsü Bağlamam Perde Perde diyeceğiz. Ardından da Özlem Üngör, Giresun'un içinde iki sokak arası diyecek.

Özlem Üngör'den dinledik. Giresun'un içinde. Şimdi Karadeniz'den ayrılmadan bir Trabzon türküsü dinleyelim. Ardından hava tahmin raporunu okuyalım. Şöyle Karadeniz yaylalarından güzel bir serinlik gelsin. Hüseyin Dilaver'den Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü sanatçımız Cemile Cevher Çiçek okusun. Oy benim sevdiceğim, olur mu böyle keder? Of sürmene yaylası da 15 doktora bedel.

0: hava durumu.
1: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Bakalım meteorolojik görünüm bugün için nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleriyle, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyi, Kırklareli'nin batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında bugün için önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa 34, Çanakkale 37, İstanbul 32, Kırklareli 36, Denizli, Manisa, Muğla 39, İzmir 38, Adana 36, Antalya 38, Burdur 36, Hatay 33, Ankara 34, Çankırı 35, Eskişehir 32, Konya 34, Bolu 30, Düzce, Kastamonu 32, Zonguldak 27, Amasya 34, Rize, Samsun 28, Trabzon 27, Erzurum 30, Kars 28, Malatya 37, Van 29, Diyarbakır 41, Mardin 38, Siirt 39 ve Şanlıurfa 42 derece.
0: Hava durumu.
1: Efendim, bugün için hava sıcaklıklarını verdik ama meteorolojinin dün bir uyarısı vardı. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren, yarından itibaren 7 derece azalmaya başlayacağını, biraz serinlik geliyor şükür ki. Efendim, İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. İkinci saatteyiz. Artık sizin saatinizdeyiz. Sizler sosyal medyadasınız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında pek çok mesaj iletti, birikti. Hem bir selam alıyoruz sizlerden, hem de sevdikleriniz ve yakınlarınız için seçmiş olduğunuz türküleri ya da armağan ettiğiniz sıradaki türkülere dair, programımıza dair övgü dolu, sevgi dolu sözlerinizi hep birlikte okuyoruz efendim. TRT Türkü ailesi şu dakikalarda TRT Türkü frekansında bu güzel türkülerde, Anadolu'nun ezgilerinde buluşuyor. Dinleyenlerimizden Bursa'dan Hasan Uslu her zaman olduğu gibi sevgiyle, övgüyle yine bizlerden bahsetmiş. Çok teşekkür

Ediyoruz kendisine. Seçmiş olduğu bir türkü var. Bilecik Söğüt yöresinden bir ezgi seçmiş. Kendisine ve ailesine armağan edeceğiz. Ortak edeceğimiz dinleyenlerimiz de var. Elazığ'dan kıymetli Demiray ailesi, Okyar Bey, eşi ve oğluyla birlikte yine türkülerimize ortak oluyorlar. Radyolarının başında yerlerini almışlar. İstanbul'dan sevgili Sıdıka Tavukçu, TRT Türkü'de sabah programında. Didim'den Suna Koçak yine bizlere sesleniyor, ekibimize, programımız dair övgüleri var, sağ olsun. Kendilerine armağan edelim ilk türkülerimizi ve Mustafa Kemal Şimşek'ten, Mustafa Şimşek'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Bilecik Söğüt'ün türküsüyle ikinci saatimiz başlasın diyelim. Sanatçımız Okan Murat Öztürk birlikte okuyorlar. Bir incecik duman tüter.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Sanatçımız Ali İbicek Siirt'in türküsüyle mikrofondaydı. Yastığı kuş düğünden, bir kız sevdim köyünden, gül yüzünü göreyim ölüyorum derdinden, yöre ekibinden Nevin Akol'un derlemiş olduğu türküydü. Efendim, istekler saatindeyiz. Sıradaki türküye ortak olan siz kıymetli dinleyicilerimiz sosyal medyadasınız. Aynı zamanda Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT türkü sayfası. Şimdi Instagram'a dönelim. Daha doğrusu Instagram'la başlayalım iletilerinizi okumaya. Ağrı Tutak Bayındır köyünden Mustafa Bayındır'ın iletisini gördük. Günaydın diyor. İsmail Yalabık Berlin'den yazıyor. Sıradaki türkü Memleketim Uşağı ve Herkese Gelsin. Belki ilerleyen dakikalarda bir Uşak türküsü isterseniz sizin için de çalabiliriz. İsmail Bey, memleketimizden de günaydın, merhaba diyelim. Gülten Kaymak Edirne'den kıymetli dinleyicimiz sıradaki türküyü istiyor. TRT Türkü Sevdalıları hayırlı günler diliyorum dedi. Ali Cengiz İlhami

Uyar Kocaeli Darıca'dan Osman İnan. Ankara'dan selamlar. Sıradaki türkümüz Samsun, Vezirköprü Gölköyü'nden büyük babam Yusuf İnan'a ve bütün türkü severlere armağan olsun. Bayram Gökçen, Fethiye'den yazdı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çalışan Fikriye Gökçen kızıma ve mesai arkadaşlarına türkülerinizi armağan ediyorum. Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden, Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya'dan, Özgür Aldemir Mersin'den, Fahri Özdemir Osmaniye'den, Turan Akman Erkılıç günaydın TRT Türkü'de sabah programı ekibimiz türkülerin çok farklı ve zenginliği bizim için bir hazine. Diyor ki TRT Türkü arkadaşlarıma, eşime, oğlumuz Çağan Deniz'e, kardeşimiz Gültekin Erkılıç'a, Gökşen Sevindi'ye, İbrahim Duru'ya, Şaban Dişli ve Murat Odabaşı arkadaşlarıma armağan olsun. Ayrıca kardeşimiz Ender Ay için de rica ediyorum. Efendim bir türkü istemişsiniz, eğer süremizi ayarlayabilirsek, bizim repertuarımızdan arta kalan bir zaman olursa neden olmasın. Oktay Bey, günaydın TRT Türkü ailesi, Malatya'dan selam ve sevgilerle. Mehmet Turan, hayırlı sabahlar Trabzon Beşikdüzü Oğuz'dan selam gönderiyorum sizlere demiş. Hasan Beşirli, Giresun Esbiye Cibril Mahallesi'nden yazıyor. Sıradaki türküyü seçiyor. Giresun Esbiye Güzelyurt Köyü'nden Adnan Tı, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan, Ankara Ayrancı'dan bir dinleyicimiz var. Canım babam.

Konya Bozkır Karaca Ardıç Mahallesi'nden herkese armağan olsun türkülerimiz. Konya Karapınar'dan İsmail Narmanlı, Selahattin ve Yıldız Erzeçift'te Adana'dan kıymetli dinleyenlerimiz ve İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, kolay gelsin, hayırlı sabahlar. Eşim Zeynep Hanım, çocuklarım Hasan, Merve ve Emine, torunum Mert Uzal'a, TRT Türkü dinleyen herkese bu türküleri armağan ediyorum. Şimdi sanatçımız İzzet Altınmeşe ile devam edeceğiz. Ne diyeceğiz hep birlikte? Sarıkamış Yaylaları.

Ömer Çeliker'i bir Bayburt türküsünde dinledik. Küp dibinde pastırma. Efendim saat 8.21 olmuş. Yavaş yavaş sabah 7'de başlayan programımızın 1,5 saatini geride bırakıyoruz. İstanbul'dan canlı yayınımız sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Bakalım TRT Türkü frekansı kimlerin seçimi? Osman İnan'ın iletisini Instagram'dan okumuştuk. Gürol Seçil Kara, güzel bir yatağın sabahından herkese günaydın. Ailem adına ben de bir türkü istiyorum. Burdur Esenevler'den her daim TRT Türkü diyen dinleyicimiz Zeki Gün'ün de iletisini gördük. Mustafa Kına Kayseri'den selam göndermiş. Mesai arkadaşlarıma, önce eşime, çocuklarıma, şube müdürümüze, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli, türkü sevdalısı dostlarıma armağan olsun. Selami Kabakçı bizi Niksar'dan dinliyor, türkümüze ortak olmak istemiş. Serpil Demirci günaydın, hayırlı sabahlar Kocaeli İzmit'ten merhaba. İhsan Özdoğan hoş geldiniz diyor, sizin aracılığınızla bütün TRT Türkü radyo dostlarımıza selam gönderiyorum. Gülşehir Nevşehir'den. İbrahim Özü Doğru Çorum'dan bizlerle birlikte, Çorumlu hemşehrilerim için istiyorum. Vişne Kiraz Diyarı Kütahya Gediz'den günaydın. Yılmaz Karaağaç bu sizin iletiniz. Tüm türkü dostlarıma selamlar, saygılar. Vişne toplayan arkadaşlarımıza armağan olsun. Mehmet Çakmaktaş Sakarya'dan yazıyor. Sıradaki türküyü dostlarımız için istiyorum. Tekirdağ'dan bir selam var Ahmet Dinçkan'dan. Dinleyicimiz Bekir Gültekin bizi Kayseri'den takip ediyor. Zonguldak Çatalazı'ndan Remzi Demirci, Fethi Fidan ve Nail Coroz'a armağan olsun. Alanya'dan Zeki Özceylan, arkadaşları Zeki Ayaz, eşi Beti Ayaz, Mehmet Seyhan ve eşi Reyhan Seyhan'la Ali Şahin için istemiş. Bir diğer dinleyicimiz Afyonkarahisar'dan günaydın diyor Mustafa Atmacı. Zonguldaklılar ve bütün dinleyenlerimize gelsin. Mustafa Telli Kayseri'den günaydın. Develi Gümüşören köyündeki akrabalarım için istiyorum. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden ve İbrahim Kaçar Eskişehir'den bizleri selamladı. Şimdi bir dinleyicimizin isteğiydi. Bir evler yaptırdım Ramizem, Ramizem Soner Özbilen yorumuyla TRT Türkü'de bir Rumeli türküsü Agim Gürses'ten Mehmet Özbek derlemiş. Bir evler yaptırdım sazdan samandan, içine girilmez Ramizem tozdan dumandan.

Bir tel çektim Mardin'den ya da Sabiha adıyla da bildiğimiz Mardin'in türküsüyle İjlal Akkaplan'ı dinledik ve saatte tam 8.31'i gösterdi. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. Hemen sıradaki Türkiye'ye ortak olan dinleyenlerimizin mesajlarını okumak üzere tekrar Facebook'a dönelim. Osman Çokyaman, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Erciş'ten Van'a seyahat ediyoruz, sizleri dinliyoruz. Ne güzeldir TRT Türkü, iyi ki varsınız. Eğer bir Erciş türküsü çalarsanız da mutlu oluruz. Sıradaki eseri TRT Türkü dinleyenlerine ve yanımda bulunan arkadaşım Rıdvan Demir'e armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar dilerim. İyi yolculuklar diliyoruz biz de Osman Bey. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den yazmış. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den. Gökşen Sevindi. Sıradaki türkümüze ortak edeceğimiz dinleyicilerimizden diyor ki doğunun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı derler. Erzurum'dan günaydın. Size de günaydın Gökşen Sevindi. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden dinleyicimiz Mehmet Ali Akyıldız. Niğde Kemerhisar'dan Murat Bey eşi Nisa Hanım için istiyor. Gaziantep'ten Gültekin Bey sıradaki türküyü eşi Meral Hanım ve oğlu Ege için seçiyor. Çanakkale Ezine'den yazmış Güray Yılmaz. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden. Fahri Özdemir Osmaniye'den bizlerle birlikte hoş geldiniz gönül bahçemize, sefa getirdiniz. Diyor ki bizim kültür mirasımız, türkülerimiz TRT Türkü gönül dostlarımıza ve Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ve tüm personeline armağan olsun. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan yazdı. Sıradaki türkümüzü istiyor. Çumra halkı Ali Akın Gönen, Halil Dik, Yusuf Mert Gönen ve Şakir Çumralı'yı seçiyorum türkülerimizi. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İstrihisar'dan, Abdurrahman Aksoy Ankara'dan selam göndermiş. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan, Ali Yavuz Yalova'dan hayırlı sabahlar. Denizli'den Ömer Ali Dal günaydın. Mehmet Altan da yine günaydın TRT Türkü ailesi diye seslenen dinleyicilerimizden. Şimdi sanatçımız Arzu Akmeşe'nin sesinden dinleyeceğimiz bir Malatya türküsüyle programımız sürecek. Darende'ye gidiyoruz. Nejat Batı Günden Turhan Karabulut'un derlemiş olduğu türküyü dinlemek üzere. Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste. Ben senin aşkından olmuşum hasta.

Fatma hasta diyorlar, oynuyor şakır şakır. Sabahat Bilen'den Kemal Kara Süleymanoğlu'nun derlemiş olduğu bir Hatay Antakya türküsüydü. Efendim döndük tekrar Facebook'a, pek çok ileti var ağırlıklı olarak. Facebook'un TRT Türkü sayfasından okuyoruz. Hamza Gedik bizlere katılmış Giresun Trebolu Ataköy köyünden. Turgut Eren Eskişehir'den, Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray köyünden. Cavit Özelniğde'den yazdı, türküler hep yoldaşınız olsun dedi. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selam yolladı. Özgür Aldemir Mersin'den merhaba diyor. Dinleyicimiz Ali Gündoğdu Antalya Elmalı Ovacık köyünden, neredeyse yurdumuzun her köşesinden bir selam var, bir istek var. Sadece yurt içi değil, yurt dışından da kıymetli dinleyenlerimiz, takipçilerimiz. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den, Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, torunları Alya, Emir Asaf, Miraç ve Gökçe Beril için istiyor. Kütahya Gediz'den Hasan Yantır, İnankaya Efeler Diyarı Aydın Sultanhisar'dan, Salih Kurt Manisa Şehzadelerden, İlyas Öztürk Burdur Tefendi'den, Tan Talip Turhan sıradaki türküyü istiyor. İsmail Akgün Araklı Trabzon'dan, Tuncel Erol Eskişehir'den, Serap Çöykuşu günaydın dedi. Yozgat Güzelli Köyü'nden Nevzat Akı, Halil Çamşul selamlar diyor. Sıradaki Türkiye ortak oluyor Tevfik Çamşul abime, Bartın Kurucaşı ile Paşalılar Köyü'nden ben de bir türkü armağan etmek istiyorum. Sanatçımız Ahmet Tuzlu'nun sesinden dinleyeceğiniz bir Kerkük türküsüyle programımız sürüyor. Türkmen Doğu İbrahim Terzi'den derlemiş, Havaşımızda Tut Var.

Ne güzel bir Adana Pozantı türküsüyle yöre ekibinden TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği bu Adana türküsünü Osman Türen'in sesinden sunduk. Bir kuş gelir öte öte, ben yanıyorum tüte tüte. Efendim saatte 8.50'yi gösteriyor. Artık yavaş yavaş ikinci saatinde son dakikalarına doğru ilerliyoruz. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi türküler dinlendikten sonra bir de teşekkür iletileri geliyor. Turan Akman Erkal'ı çok çok teşekkür ediyorum türkümüz için demiş, dinlettiğiniz eser için. Osman Yalçın bizlere katıldı. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sevgiler, saygılar Denizli'den. Eşi hanımefendi ile sanırım bir fotoğrafınız var. Selamlarımızı gönderelim. Çok da güzel bir tabiat harikası, bir görüntü var. Cabir Şahin Kayseri'den yazdı. Türküler hayattır, türküler geçmiştir, gelecektir. İyi yayınlar diliyoruz herkese. Hakan Sevim Afyon'dan selamlar. Sizler için ve TRT Türkü çalışanları için bir türkü bekliyoruz. Yusuf Karakök İstanbul'dan merhaba dedi. Ekibinize selamlar, kolay gelsin. Zonguldak Çay Cuma Kayabaşı Köyü'ne bir türkü istiyor. Hakan Yeşil İzmit'ten selamladı. Mehmet Emin Gümüş Eskişehir'den dinleyicimiz. Mihal Gazi Yol İnşaatı'ndan selam gönderiyoruz sizlere. Emine Yarar Safranbolu'dan yazdı. Ufuk Erdem hayırlı günler diliyorum Ankara'dan. Bütün TRT çalışanlarına armağan olsun. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağlı hemşehrilerim için çalarsanız da çok mutlu olurum. Osman Bali Bey günaydın, hayırlı sabahlar. Ankara'dan Eskişehir'e yolculuk yapıyoruz şu anda. Türküler eşliğinde sıradaki türküyü arabada bulunan babam, annem, eşim ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum. Efendim Bali Bey ailesi için gelsin türkümüz. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Dinar'dan Ali Baş, Hasan Gömeç Manisa Karaali'den, Ramazan Kompir Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden, Durak Çağatay Erzurum'dan, Sadegül Erdal Muğla Kavaklıdere Nebiler Mahallesi'nden, Sabri Orbay Konya Akşehir Pazarkaya Köyü'nden, babası Mustafa Orbay ve oğlu Gökay için istiyor.

Osmaniye Toprakkale Türkmenli kasabasından yazıyorum demiş Yemliha Evcimik. İzmir'den Zehra Bıçakçı günaydın dedi. Maya Türköz de bizim İzmir'den dinleyicimizdir. Hepimize güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum. Şaban Dişli de hepinize en iyi dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum. Türkülere gönül veren herkese türkülerimiz armağan olsun diyor Şaban Dişli. Şimdi Ümit Bekizağ'ın sesinden gelecek türkümüz sizler için Bir Yıldız Doğdu Yüce'den diyeceğiz. Nide'nin türküsüyle.

Yeni yolun bükmesine dolaşamadım Gülizar, söz verdiğin yerlere de ulaşamadım Gülizar. Ordunun türküsüydü Tuncer İnan, Ali Rıza Gündoğdu'dan derlemişti bu türküyü. Senem Ersin genç seslendirdi sizler için. Saat 8.58 oldu, 9'a giriyoruz. 9'dan sonra programımızın 3. ve son saati olacak. İstekleriniz yine devam edecek. Birbirinden güzel türküler var son saatimizde de. Lütfen frekansınızı değiştirmeyin, olur mu? Mehmet Kalaycıoğlu, günaydın, hayırlı sabahlar. Bilecik'ten tüm TRT Türkiye ekibine ve dinleyenlerine sevgiler, saygılar. Hüsamettin İlbaz Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden yazıyor. Sıradaki türkümüzü Bekir Doğan, Recep Utma ve Zübeyir Yılmaz için istiyor. Necati Sönmez, hayırlı sabahlar.

Zonguldak Ereğli Çiğdemli Köyü'nden merhaba. Ve Ankara Çubuk'tan dinleyicimiz Yaşar Köksal diyor ki TRT Türkü sayfasında olan bütün dostlarımıza ve bu frekansı tercih eden herkese armağan olsun, elbette ekibimize de gelsin. Çok teşekkürler Yaşar Bey. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak'tan, Kocaeli Gebze'den Türkan Şekerci, Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan, Konya Güney Sınır'dan Mustafa Bey dinleyenlerimiz arasında ve Almanya Reutlingen'den Gülnaz Hanım, Gülnaz Malbastı Delal, ben de buradayım dinliyorum sizleri demiş. Çok teşekkür ediyoruz ve Karadeniz'in bir başka türküsüyle sizleri buluşturuyoruz. Ordu'dan Giresun Bulancağı gidelim ve Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Üstündağ'dan derlediği türküyü Ceylan Serçe'den dinleyelim. Kömürlük dağına yağıyor yağmur, gelemem yanına, yollar pek çamur.

Sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz, Aksaray Ortaköy'ün Emel Demiryürek'ten Belkıs Akkale'nin derlediği bu türküyü seslendirdi. Dam başında oturur, çıkmış kapı süpürür, senin o bakışların bir gün beni bitirir. Efendim bir Belkıs Akkale derlemesiydi. Şimdi Belkıs Akkale'nin sesinden Tokat Yaylası'nı diyeceğiz. O türküyü sunacağız. Kimlere gidiyor bu türkü? İsmail Arıcan Tekirdağ Hayrabolu'dan, Hasan Ceylan Aydın'dan, Cengiz Tilkioğlu Muğla Yatağı'ndan, Murat Şükür Gebze'den, Önder Tokur, Gürcan Hüsbal Mersin'den, Süleyman Vural için istedi, Fahri Özbiner Denizli'den yazdı, İsmail Hakkı Onur Bursa'dan bizleri dinledi, Serpil Demirci'nin iletisini okumuştuk, Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne Ayvalık'tan bir istekte bulundu dinleyicimiz İbrahim Kaboğlu. Gazeteci Kayseri'den dinleyicimiz Davut Güleç her sabah olduğu gibi yine bizlere katıldı bugün de. Hasan Cengiz günaydın diye seslendi. Antalya türküsü istiyorum. Eğer yetişirse efendim sözünü şimdi vermiş olmayalım. Bugün yetişmezse inşallah yarın diyelim. Alim Keleş, Şaban Özkan, İbrahim Kaya, Ali Gülaç'tı, Arif Cebeci ve Yekta Metin için gelsin dedi. Vehbi Aksungur Konya Selçuklu'dan, Nusret Tiryaki Samsun, Yakakent Kozköy'den türkülerimize ortak oluyorlar dediğimiz gibi Belkıs Akkale sizler için okuyor. Orta Anadolu'nun türküsünü Refik Başaran'dan alınan türküdür. Tokat yaylasında yaylayamadım, divane gönlümü eğleyemedim.

Sanatçımız Hediye Hüseyin seslendirdi. Antalya Fenike'nin türküsü Nü Al Devesi Mor Köpekli Dede. Efendim 9.13 oldu saatimiz. İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimize bir kez daha günaydın, merhaba diyelim. Yeni bir günün sabahından sizlere seslenmenin mutluluğu içerisindeyiz efendim. Her yeni gün TRT Türkü'de sabahla başlıyor. Haftanın 7 günü sabah 7-10 arası İstanbul

Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Efendim işte dinlediğimiz türkü Al Devesi Mor Köşekli, Hediye Hüseyin yorumuyla dinlediğimiz o güzel ezgilerden biriydi. Devam ediyoruz. Birbirinden güzel ezgiler var sırada. Dediğimiz gibi son saatimizdeyiz artık. Sizler de iletilerinizle, mesajlarınızla renk katıyorsunuz bu zaman dilimine. Mehmet Tehçi diyor ki Osmaniye'den günaydın, hayırlı sabahlar. Uzun zamandır sessiz dinleyici tarafına geçmiştim. Osmaniye İl Özel İdaresi'nden Celalettin Demir Bey'e ve bütün TRT Türkü dinleyicilerine türküleriniz armağan olsun. Hoş geldiniz diyelim Mehmet Bey'e. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den selam ve sevgilerimi sunuyorum. Belirli diyeceğiniz bir türküyü dost, arkadaş ve akrabalarıma armağan etmenizi diliyorum. Twitter'dan da X'ten de okuduğumuz iletiler. Hemen şöyle Facebook'a tekrar bakalım. Efendim Rıza Güneş Bartın'dan hayırlı sabahlar yazmış. Herkese kolay gelsin. Dinleyicimiz Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten, Trabzon'daki Hadiye ablam, kuzenim Neşe Birinci'ye ve bütün TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum. İzmir Bornova'dan Ali Çakır bizi dinliyor. Bartın'dan Musa Aytun sizlere selamları var. Trabzon Çaykara'dan İlyas Özdemir yazdı. İzmir Özdere'den Alaaddin Doğan, Özdere, Gümüldür ve Ürkmez'de yaşayan bütün türkü severlere bir türkü istiyor. Afyonkarahisar'dan Hüseyin Erçelik, Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu'dan Musalar Yeniköy'den, Zeki Gül Eskişehir'den, Gülten Kaymak çok teşekkür ediyorum diyor. Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinlettiğiniz türkü için kolaylıklar dilerim. Rica ediyoruz Gülten Hanım ve diğer türkülerimizi de armağan ediyoruz sizlere. Şimdi Semra Bağcı söylüyor. Bir Sakarya türküsüdür Ahmet Yamacı'nın Hüseyin Çelik'ten derlemiş olduğu Allı Yazma Başında.

Sanatçımız Gülcan Kaya'yı dinledik. Bir de İstanbul'umuzun türküsü olsun demiştik. Ahmet Yamacı'nın derlediği bu güzel türküyü sunduk. Sanatçımız Gülcan Kaya'dan Bir Dalda İki Kiraz. Efendim 9.24 olmuş saatimiz. İstanbul'dan programımız sürüyor. Şimdi sanatçımız Kenan Tuna'nın sesinden dinleteceğimiz bir türkü var. Bu arada istekler için dönmemiz gerekiyor. Facebook'a çok güzel övgüler var, sevgi dolu sözler var. Yaşar Köksal demiş ki şahane bir program. Çok teşekkürler efendim. Hep birlikte bu güzellik. Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan selam göndermiş. Veli Özdemir günaydın diyor. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan merhaba. Sedat Uzun Tokat'tan günaydın. Mustafa Erkılıçoğlu selamlar. Biz matbaa çalışanları olarak buradayız.

Mehmet Emin Gümüş'ün de mesajını okumuştuk. Selamlarımızla diyelim ve Kenan Tuna'nın sesinden sunalım. Vurun gelin kınasın diyeceğiz. Edirne Uzun Köprü'nün türküsü. Muzaffer Sarı Sözen yöre ekibinden derlemiş.

İnce giyerim ince, pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Efem Tekirdağ'ımızın türkülerinden biriydi. Saadet Karaca'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Sabriye Sayın sizler için okudu. Saat 9.32'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımızın artık son yarım saati içerisindeyiz. Yeni bizlere katılan dinleyenlerimiz var. Onlar kimler? Hemen isimlerini dile getirmeye başlayalım. Abdullah Uzal günaydın, mutlu sabahlar diyor. Yozgat Akdağ Madeni Boğazköy'de yeşil mercimek hasadı yapan köylülerimize armağan etmenizi diliyoruz diyor. Kolay gelsin efendim, bereketli olsun ürünleriniz. Kasım Baştürk Bartın'dan yazdı. Yapım ve yayında emeği olan herkese selamlar. Efendim mümkünse Mektebin Bacaları türküsünü istiyordum. İnşallah yarın sabah diyelim, olur mu Kasım Bey? Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler sizlere armağan olsun diyorlar. Zonguldak Çaycuma Köyü'nden selamları var dinleyicilerimizin. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerinde efendim sabah 7'den bu yana. Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti Gileboru vatanı Gemerek'ten merhaba demişler. Sıradaki türküyü tüm Gemerekliler için istiyoruz. Serkan Alkan bizim Sivas Koyulhisar'dan dinleyicimizdir. Mevlüt Koç hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Ve Meryem Dingil İskenderun'dan sevgili dinleyicimiz, buyurun kahvaltı yapıyoruz, sizler de gelin. Çok teşekkür ediyoruz efendim, afiyetle diyelim. Ve Okyar Demir Ay bir teşekkür mesajı iletmiş Elazığ'dan dinleyicimiz. Böylesine güzel bir programla, böyle bir başarıyla bizleri buluşturduğunuz için çok teşekkürler demişler. Hep beraber efendim, sağ olunuz. Hayırlı sabahlar diyor Barış Kılıçkalp Diyarbakır'dan, kucak dolusu selamlar sevgiler. Ay Doğar Giresun'dan türküsünü istiyorum. Yarın sabaha sözünü verelim. Ankara'dan Eskişehir'e yolculuk yapıyoruz demişler dinleyenlerimiz. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden, Recep Bodur yazıyor İskilip'ten selam olsun diyor. Mehmet Kalaycıoğlu, onun iletisini okumuştuk bir başka platformdan. Ve Manisa Turgutlu'dan selamlar diyor dinleyicimiz Seher Duyar. Denizli'den Yunus Şen Ocağı da sıradaki türkümüzü gönderelim. Efendim sizler için şimdi sanatçılarımız İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Koromu seslendirecekler. Neredeyiz? Samsun Çarşamba'ya geliyoruz. Sular durulur derler, güzel sorulur derler, yari gönlünde ara, arayan bulur derler diyor koromuz.

sevincini, hüznünü, sevdasını, gurbetini taşıyan, nesilden nesile aktaran türküler. Bir bağlamanın teline dokunulduğunda ya da bir yanık ses yükseldiğinde bozkırdan, yüzyıllık hikayeler canlanıyor yeniden. Duyguları en sade ve içten sözlerle ifade eden, özümüzü, sözümüzü, kültürümüzü unutturmayan türküler. Günaydın, güneşin tüm cömertliğiyle gülümsediği sıcak bir salı sabahında Didim'den kıymetli program ekibinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Dilin susup gönlün konuştuğu, yürekte biriken ağır tortuları damıtıp ruhumuza dinginlik yayan türkülerin her türünden seçkin örnekleriyle gönülleri asude kılan, biz dinleyenlerin gönlünde taht kuran bir programdan çok daha fazlası TRT Türkü'de Sabah. Yapımdan yayına emek verip biz dinleyenlere ulaştıran siz müstesna ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tek kelimeyle muhteşemsiniz demiş. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Var olun, gönlünüze sağlık diyoruz. Ve artık son türkülerimizi size de ve bütün dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Sanatçımız Hüsamettin Subaşı birbirine bağlı bir demet halinde sunacak türkülerimizi. O türküleri söylerken biz de sizlere hoşça kalın diyeceğiz. Nuray Soy'dan Serbest Sever, Pınar Kundakçı Temel bugün sizlere eşlik ettik. İnşallah bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz İstanbul yöresine ait Sürüverin Cezveler Kaynasın türküsünde geçen hotoz, kopil ve kalpak sözcükleri. Sürüverin cezveler kaynasın, Rabiyemin kolları oynasın, yarın da çarşıya varayım, Rabiyeme bir hotoz alayım diyor türkümüz. Burada geçen hotoz kelimesi, kadınların süs için saçlarının üstüne taktıkları çeşitli renk ve biçimde yapılmış küçük başlık demektir. Kopil de giriyor yaşına, kalpak istiyor başına dizelerinde geçen kopil kelimesi yaramaz sokak çocuğu demektir. Kalpak ise kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlıktır. Şimdi Nuri Halil Poyraz'dan derlenen bu türküyü Rüstem Avcı'dan dinleyelim.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ve ifade eden uyarı mesajı yayımladı. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayımladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını yksonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Tercih işlemleri 29 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Sonuçlara göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci 1. oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde dün düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin İstanbul'da devam ettiği belirtildi. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 5 kente operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Tunceli eski valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor ve 1 hemşire ile genç kızın telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de bulunmaktadır. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul merkezde 16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin transferine aracılık ettiği iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı. Yurt genelinde sıcak hava koşulları etkisini sürdürecek. Yurdun batı ve iç kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yarından itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren batıdan başlayarak kademeli şekilde gerileyecek. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler rakiplerini elemesi durumunda Sturm Graz Harz mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi de belirlendi. Siyah beyazlılar Danimarka ekibi Miet Yulen'i elemesi halinde Tromso ile Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi'nde de Başakşehir'in 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Finlandiya'nın Inter Turku takımını elemesi durumunda bir sonraki turda Liechtenstein ekibi Vaduz'la Andorra takımı Atletico Claudio Descalzi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Öncelikle TRT ailesine kolay gelsin. Musa Eroğlu'ndan Telli Turnam, Kastamonu'lu Özcan Yavuz.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Programı hazırlayan Levent Çelik, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Mücella Karada. Bir radyo klasiği biliyorsunuz, Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz radyolarınızın başına. Efendim bugün programımızda Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Sivas yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle başlıyoruz. Yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle. Eremem lokmana çaresiz kaldım. Çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle.

FM Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistlerimizden dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyor. İlk olarak sanatçımız Şerife Hatun'un seslendireceği Yozgat yöresinden İbrahim Bakır'dan alınan bir türkü dinleyeceğiz. Bir çift durna gördüm durur dallarda, seversen Mevla'yı kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim ellerde, bizim ele doğru gidin durnalar. Ardından Malatya yöresinden alınan türküyü seslendirmek üzere solistimiz Didem Dilara Duman geliyor mikrofona. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı bağrımda yara gözlerin. Bilmem huri midir yoksa ki afet, yakar baktığını nara gözlerin. Bu türkülere bağlı olarak Ürgüplü Refik Başaran'dan alınan türküde sanatçımız Zeynep Cihan'ı dinleyeceğiz. Dam başında sarı çiçek, buradan gidek Ürgüp'e göçek, Ürgüp'e vardığımız gece hak yoluna kurban kesek.

TRT Türkü'de Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Yurttan Sesler programı yine sanatçılarımızdan dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyor. Bu bölümde ilk olarak solistimiz Emine Karakuş'un seslendireceği Sivas yöresinden Hamza Başyurt'tan derlenen türküyü dinleyeceğiz. Hazan ile geçti şu benim ömrüm, eyle dertli bülbül, zar garip garip. Ne bir gülüm kaldı ne de dikenim, ağlar bundan sonra har garip garip. Bu türkünün ardından solistimiz Reyhan Ediş gelecek mikrofona ve Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'in kaynaklık ettiği türküyü seslendirecek. Meşeden gel asürmelim meşeden, dolan da gel dam ardını köşeden, kız ben seni saramadım neşeden. Bu türkülere bağlı olarak Kerkük'e uzanacağız sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Natçar'ın kaynaklık ettiği türküde solistimiz Ahmet Tuzlu'yu dinleyeceğiz. Zeynep'im yar Zeynep'im, hurda bala Zeynep'im, gizli gizli aşkını gelbe yazar Zeynep'im.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki koromuzdan dinleyeceğimiz bir Sivas türküsüyle devam ediyor. Geldim şu alemi ıslah edeyim, özümü meydanda gördüm sonradan. Saman mahlukuna meylimi verdim, sermayemden zarar gördüm sonradan.

0: Efendim, Yurttan Sesler'in ilk yıllarından itibaren başlayan ve artık bir gelenek halini alan aşıkları, ozanları ve mahalli icracıları konuk ettiğimiz bölümümüzde bugün Ali Baştuğ'u ağırlıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Nasılsınız
1: Ali Bey? Çok sağ olun, sizleri gördük daha iyi olduk.
0: Ne güzel, biz de sizi ağırladığımız
1: çok
0: için
1: teşekkür ederim,
0: bugün iki güzel türkünüzle buluşturacağız dinleyicilerimizi, ama öncesinde sizi kısaca tanımak isteriz.
1: Evet, teşekkür ederim. Ben Sivas'ın Kangal kazasının Yerlice köyünde doğmuşum. Doğum tarihim 1955. Tabii 14-15 yaşına kadar memleketimde çiftçilik yaptım. Tabii malımız gurbete çıktık. Burada da imalathanem yaptım, çalıştım yerlerde. Cips yaptım, bilir misiniz? Patates cips yaptım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Lezzetliler miydi peki?
1: Evet. İşte ona benzer şeylerde çalıştım, ettim. Tabii 1970'lerde bu bizim evimiz diyelim, radyo evini kazandım ama mani sanatçı olarak. Tabii büyük hocalarımız vardı, Allah rahmet eylesin, gittiler onlar. Çok muhabbetlerimiz oldu. Böylece devam ediyoruz. Bugün de Ömer hocamızla buluştuk, sağ olsun. Bütün ekibe de burada teşekkür ediyorum. Evet, Ferhat'a.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de.
1: Hep isimlerini saydım, hepsinin gözlerini öpüyorum Gülsoy'a. Burada Kamber'lara da, onun programına da geldim, ona da selam edeyim burada. Ve sizlere sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ali Bey, bir güzel türküyle dinleyicilerimizi selamlayalım. Ardından yine kısa bir sohbetimiz olacak. Hangi eserinizi dinleyeceğiz sizden bugün?
1: Tabii ki biz köy çocuğuyuz. Yani burada köyümüze gideceğiz. Yani köyümüze yazmış olduğum bir eseri sizlere takdim etmek istiyorum elinden geldiğince. Özledim köyümü diyeceğim.
0: Peki.
1: Eyvallah.
0: Buyurun.
1: Sağ olun.

0: bakalım bütün köylere. Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Evet, köy özlemini anlatan çok güzel, evet, bir türkü. Gurbetteyken mi yazdınız efendim?
0: Tabii buradayken. Yerlice, köyümün ismi Yerlice. Oradan çıktıktan sonra yani her gün aklımıza düşüyor. Bu sene de gittim, bir 10 gün kaldım. Biraz neşemiz yerinize geldi.
1: Ne güzel.
0: Güzel doldu. Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Peki, şimdi ikinci eserimize geçelim. Bir Güzelin Siteminden.
0: Evet, Narından.
1: Dinliyoruz.
0: Evet, onu da iade edeyim sizlere.

0: Ali Başdoğ, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugünkü güzel konukluğunuz için, türküler için.
1: Ben de teşekkür ederim, sağ olasın. Size... Güzel alkışlardan bütün meslektaşlarımın hepsini gözlerine öpüyorum. Bunlar nasılsınız benden gözükle. Hocaya da teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun efendim.
1: Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim sana.
0: Biz teşekkür ederiz. Evet, Yurttan Sesler'de birlikteliğimiz, solistlerimizden dinleyeceğimiz iki türküyle sürüyor. İlk olarak sanatçımız Mesut Şimşek'i Sivas yöresinden Nurettin Güler'den alınan türküde dinleyelim. Yüce Dağ başında yanar bir ışık, düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Bu esere bağlı olarak yine Sivas yöresinden alınan türküde sanatçımız Barış Akpınar'ı dinleyeceğiz. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam Suna Boylu'ya.

Değerli dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Mücella Karada. Bu güzel türküleri icra eden kıymetli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat İnkaya ve Ferhat Durmuş.

Kavuşmuş, Nefesi Sazlar'da Mikail Geçer ve Baran Aşık, Kabak Kivane'de Sefa Can Merdivan, Basta Mert Aslan ve Ritim Sazlar'da Suat Kuş ve Cemil Altun vardı. Bugün size topluluğumuzun icra edeceği bir Sivas türküsüyle veda ediyoruz. Karaduta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi partileri ziyaret edecek. İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilecek. Görüşme saat 12.30'da Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında yapılacak. Numan Kurtulmuş saat 14'te de DEM Parti Meclis Grubu'yla istişarelerde bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş saat 15'te Yeni Yol Partisi ile bir araya gelecek. Saat 16'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması çabaları sürerken karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. İran da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ifade eden uyarı mesajı yayımladı. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı da artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Bulut, ifade işlemleri için emniyet birimlerine götürüldü. Soruşturmada daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Soruşturma çerçevesinde daha önce de aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 30 kişinin İstanbul'a götürüldüğü bildirildi. Dosyada ihale kazanan bir iş insanının Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilo altın verdim iddiası dikkat çekiyor. Suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda 12 kentteki 12 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 127 kişi yakalandı. 74'ü tutuklandı. 37'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın teras katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören 2 kişi itfaiye ekiplerini bir alt katın pencere pervazında bekledi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yurt genelinde sıcak hava koşulları etkisini sürdürecek. Yurdun batı ve iç kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde ise yarından itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren batıdan başlayarak kademeli şekilde gerileyecek. Haberleri sunduk.

Öykülerle Gün Ortası. İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenler. Türkülere sevdalı tüm yürekleri bugün de saat 13'e kadar sürecek beraberliğimize ortak olmaya davet ediyoruz. Türkülerle Gün Ortası başladı. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Serdar Özeren ve ben Leyla Köseler'le gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. İlk olarak Tokat Zile yöresinden bir deyişle başlıyoruz programa. Sadık Doğanay'dan alınan bu güzel deyişi Bahattin Turan seslendiriyor. Gönül gel varalım Gülşen Bağı'na.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Kırıkkale yöresinden hareketli bir türküde Emine Akmeşe'yi dinliyoruz. Arzum dağlarda gezersin.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Kütahya yöresine gidiyoruz. Mustafa Özcan'ın sesinden dinliyoruz sıradaki güzel türkümüzü. Bir gider de beş ardıma bakarım.

Türkülerle gün ortasında Saime Can Türk'ten dinledik. Erzincan yöresinden bu güzel deyişi. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Şimdi de Adıyaman yöresinden bir türküyle Türkülerle gün ortası devam ediyor. Ferman Boran'ı dinliyoruz bu kez. Altın yüzüğüm kırıldı.

Türkülerle gün ortasında şimdi de birbirine bağlı Burdur yöresinden iki hareketli türkü dinliyoruz. İlk türkümüz Fevzi Burdurlu'dan alınan Dirmilda Meşeli adlı türkü. Ardından da Sümer Ezgün'ün Faik İnce ve Ferhat Erdem'den derlediği Dirmilcik'ten Gider Yaylı'nın Yolu adlı türkü Makbule Kaya'nın sesinden dinleyeceğiz.

Saatler 12.32'yi gösterdi. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Bu kez Karadeniz bölgesine gidiyoruz. Trabzon Maçka yöresinden güzel bir türkü dinleyeceğiz. Hasan Tunç'tan alınan bu güzel türküyü Meliha Güneş seslendirecek. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda.

Türkülerle gün ortasına bir Kıbrıs türküsüyle devam ediyoruz. Ekrem Yeşilada'dan alınan sıradaki türküde Elvan Sevim'i dinliyoruz. Bir mendil aldım şehirden.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Diyarbakır yöresinden bir türküyle Tuncay Kemertaş'ı dinliyoruz. Neylerem köşkü sarayı, çöl bana yeter.

Şanlıurfa yöresinden hareketli bir türkü dinledik. Münevver Özdemir'in sesinden Mendil Bağladım Yandan. Şimdi az önce anons ettiğimiz Diyarbakır yöresinden Tuncay Kemertaş'ın söyleyeceği güzel bir türküyle devam ediyor yayınımız. Neylerim Köşkü Sarayı, Çöl Bana Yeter.

Türkülerle gün ortasında veda vakti geldi değerli dinleyenler. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Serdar Özeren ve ben Leyla Köseler'le sizlere Fadime ve Mediha Kılınç'tan derlenen Uşak Eşmeyöresinden bir türküyle veda ediyoruz. Köksal Coşkun'u dinliyoruz. Ak buğdayım, buğdayım. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli dinleyenler, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 21 Temmuz Salı gününü gösteriyor. TRT Türk'ü Anadolu kuşağının ilk durağı olan TRT Erzurum Radyo stüdyolarından, Palandöken Dağ eteklerinden selamlıyoruz sizleri ve türkü yolculuğumuz yaklaşık bir saat sürecek. Bu türkü yolculuğumuzu sizler için Serap'tan hazırladı, teknik yönetmenimiz Arif Karaman ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizleri Arzu Kuş'un seslendireceği bir ezgiyle selamlıyoruz. Arayı arayı bulsam izini diyor sanatçı.

0: TRT Türkü.
1: Bizim ellerde türkülerle diyar diyar yolculuğumuz devam ediyor. Bu kez yöremiz Yozgat ve Nida Tüfekçi'yi dinliyoruz. Asker yolu beklerim.

0: 6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.
1: Şanlıurfa yöresinden bir ezgi ile birlikteliğimize devam ediyoruz ve Celal Bakar'ı dinliyoruz. Ben bir Yakup idim kendi halimde.

Saatimiz 13.38'i gösteriyor ve birlikteliğimiz Amasya yöresinden sevilen bir türküyle sürüyor. Zehra Ganioğlu'nu dinliyoruz. Bugün benim mefkerim var, zarım var.

TRT Türkü. Birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda arşiv kayıtlarımızda Lütfü Ortakale bir Erzurum türküsü seslendiriyor. Kazman'ı ısmarladım, nargelin.

Saatimiz 13'ü gösterdiğinde TRT Türk Anadolu Kuşağı'nın ilk durağı olan TRT Erzurum Radyosu'nda başladı birlikteliğimiz ve yaklaşık bir saat boyunca farklı yörelerden türkülerle sizlerle birlikte olduk ve bu güzel türkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Bugün bu güzel programı sizler için Serap'tan hazırlamıştı. Sesimizi, müziklerimizi sizlere teknik yönetmenimiz Arif Karaman ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle. Bir Kerkük türküsüyle veda ediyoruz sizlere. Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Kalenin dibinde bir taş olaydım. Hoşça kalın.

İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş şu dakikalarda DEM Parti Meclis grubuyla istişarelerde bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı saat 15'te Yeni Yol Partisi ile bir araya gelecek. Saat 16'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. CHP'de mutlak butlağın kararı sonrası başlayan tartışmalar parti teşkilatlarına da yansıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından Ankara İl Başkanlığı'na getirilen Fahri Yıldırım'ın gece saatlerinde parti binasına gitmesi sonrası gerginlik başladı. Kılıçdaroğlu ve özel destekçileri arasında sözlü sataşmalar yaşandı. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı da artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının

aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması başladı. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Bulut, ifade işlemleri için emniyet birimlerine götürüldü. Soruşturmada daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Soruşturma çerçevesinde daha önce de aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 30 kişinin İstanbul'a götürüldüğü bildirildi. Dosyada ihale kazanan bir iş insanının Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilo altın verdim iddiası dikkat çekiyor. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet iddiası ile ilgili yargılama sürüyor. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem iddialarla ilgili savunma yaptı. Suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda 12 kentteki 12 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 127 kişi yakalandı. Bu kişilerden 74'ü tutuklandı. 37'si hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri yerli ve milli imkanlarla insansız hava aracı geliştirdi. Yerli İHA'ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkan ismini verdi. Türkan doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarına destek olacak şekilde tasarlandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Taşımacılık yapacak şoförlere sağlanan vize kolaylığına ilişkin müzakereler uzun süredir devam ediyordu. Suudi Arabistan ilk etapta sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturdu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın misillemesinde de Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Haberleri dinlediniz.

Türküler, türkülerimiz kadim Anadolu'nun dört bir yanından süzülen, bereketli toprağın, taşın ve insanın dilinden dökülen en içten ve en güzel namelerdir. Her biri bir ozanın ellerinde şekillenir, kederle yoğrulur, sevinçle süslenir. Türküler olmadan ne hüzünlerimiz tamdır ne de sevinçlerimiz. Gelin bugün de türkülere ses olup birbirinden farklı hikayelere türkü diyarında şahitlik ederim. Türkü Diyarı sizin için başladı değerli türküseverler. Efendim güler yüzümüz, sıcak sesimiz ve neşe dolu yüreğimizle tüm türküseverleri selamlıyoruz kadim kenti Diyarbakır'dan. Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili türküseverler. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği haftanın bu güzel gününde gönlümüzde

Gününüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek program ekibimizi takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan spikeriniz ben Vedat Kızıl. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Uğur Ekmekçi ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programımızda ilk olarak sizi Cengiz Özkan'la buluşturuyoruz değerli türküseverler. Cengiz Özkan'ı dinlerken tüm Anadolu'yu adım adım gezdiğinizi hissedersiniz. Onun sesi türküyü sevdirir, öylesine huzurlu bir sesi vardır çünkü. Şimdi sizleri Ahmet Yamacı'nın Satılmış Kılıç'tan derlediği Eskişehir türküsünde sanatçımızla baş başa bırakıyoruz. Halkalı şeker, şan fıstık, aman arpalar, kara kılçık, eğer beni seversen... Aman al bohçanı yola çık.

Aşkın ne derin yâreler açtı ciğerimde. Bir makbere döndü koca dünya nezerimde. Yaş kalmadı şahittir hüda didelerimde. Topraklara seni gömmek varmış şu zavallı kaderimde. Hamza Şenses'ten alınan Şanlıurfa yöremize ait bu uzun havayı sanatçımız Senem Akdemir seslendiriyor.

Neşet Ertaş, Anadolu Bozkırı'nı temsil eden çok kıymetli bir sanatçımızdı sevgili dinleyiciler. Onun sesinde Bozkır'ın çıplaklığı ve saflığı vardı. Vurdu mu sazın teline, söz sese dönüşür ve sözle izgi onun dilinde yanık bir türkü olurdu. Evvelle ahiri, türkülerinde birleştiren, dünyanın yalan olduğunun altını da ah

Yalan Dünya'da isimli türküsüyle çizen sanatçımız bizlere her daim geçmişi yaşattı. Aşklarını, sevdalarını, gördüklerini, acılarını da söze ve saza uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde dökmesini bildi. Gelir şimdi yolu türkü diyarından geçen bütün dinleyicilerimizi Türkiye'ye gönül veren herkesin yüreğinde ince bir sızı bırakarak aramızdan ayrılan usta isim Neşet Ertaş'ın arşivimizden seçtiğimiz dillerde destanlaşan türkülerinden biriyle baş başa bırakalım. Gönül dağı yağmur boran olunca akar can özümde sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca sinamı yaralar.

TRT Türkü. Türkü Diyarı programımızda şimdi de Ali Canlı'nın Haydar Tel Hüner'den derlediği Erzurum yöresine ait türküyle değerli sanatçımız Gülşen Kutlu sizlerle. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan, derin uykudan.

Hiç tanımadığımız bir kişiyi kendi yakınımız gibi içten seviyorsak, o kişi muhtemelen Musa Eroğlu'dur. Çünkü Musa Eroğlu tok sesiyle ve sazıyla içimizde bir yerlerimize mutlaka dokunmuş, aklımızdan geçenleri türküleriyle çoktan dile getirmiştir büyük ihtimalle. Çünkü o kıvrıp da bitmeyen yolların, geçit vermeyen dağların, sarı ve sıcak harmanların en kıymetli sesidir. Halil İbrahim türküsünü öyle usul usul, öyle huzurlu ve öyle sakin okur ki sesi sanki kadife bir kumaşta biz ona dokunuyormuşuz hissine kapılırız. Haydi şimdi büyük üstadın etkileyici sesine kulak verelim ve onu dinleyerek gidelim memleketimizin en güzel köşelerine. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik öter, eşkıyadan da beter, uslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim.

Sevgili dinleyiciler, GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında şimdi de sizleri Münevver Özdemir'le buluşturuyoruz. Sanatçımız Musa Kaldı'dan alınan hareketli türküyle beraberliğimize katılıyor. Susuzam çölde, bülbülem gülde, huzur buluram balıklı gölde.

Sevgili dinleyiciler, şimdi de sevmenin ve sevilmenin dile getirildiği Urfalı Cemil Cankat'tan alınan hareketli ezgiyi Diyarbakırlı sanatçı Bedri Aysel'i seslendirecek. Oklavıyam, pazıyam, ak gerdanda yazıyam. Seni bana verseler, dilenmeye razıyam.

TRT Türkü. Köprüden geçti gelin, saç bağın düştü gelin, eğil bir yol öpeyim, gençliğim geçti gelin. Merhum Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği ve buram buram Anadolu kokan Kırşehir yöresine ait bu türküyü Zara'nın güzel yorumuyla dinliyoruz.

Şimdi de Zafer Albayrak'ın seslendireceği Muazzez Türünk'ten alınan Muş yöresine ait bir türküye kulak veriyoruz. Sanatçımız hummalı bir sevdanın coşkulu yakarışını etkileyici sözler ve büyüleyici notalar eşliğinde aktaracak. Mektebin bacaları, ders verir hocaları, kim yarimi sorarsa odur birinci veri.

Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Derin derin ah çektiren memleketimizin en sevilen türkülerinden biridir bu türkü. O kadar incedir ki sözleri, en dertsiz anınızda sizi esir alır efkarıyla. Siz bu efkarın nereden çıktığını daha anlamadan boş verir, zaten bende talih yok der ve bu türkünün büyüsüne kapılıp gidersiniz. Bu güzel Bolu türküsünde beyaz giyince söz, siyah giyince toz olacağını söylerken Hüseyin Turan hepimizin içine ince ince işleyecek ve bu türkü yar olan özlemimizi daha bir katmenlendirecek.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik. Kapanışımızı Adıyaman yöresine ait bir ezgiyle yapıyoruz. Kaynağı Ragıp Binzat'a ait olan Alvarlı Gelin ismi eseri Devrim Kaya seslendiriyor. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle esen kalın diyoruz. Hoşçakalın.

Karadeniz'den. TRT Türk'ü Anadolu kuşağının Trabzon durağından sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Seyir halindeki dinleyicilerimize, yol açıklığı alın teri döken herkese de kolaylık temennisiyle programımızı açıyoruz. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek sevgili dinleyenler. Sizler için özenle programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Aynı özenle sesimizi, soluğumuzu Atilla Kurt ulaştırıyor sizlere. Seza Turgut mikrofonda. İlk eserimizi Süreyya Davulcuoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Salına salına suya gidersin, su değil meramın, seyran edersin diyor.

Karadeniz'den ezgilerle yolculuğumuza devam ediyoruz. Reşat Karaoğlu'ndan dinleyeceğiz şimdi de. Karşı mezere içinden

Saatimiz 15.07'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Beraberliğimize Efkan Şeşen'in sesinden dinleyeceğimiz eserle Dolu Yar Olsa.

0: bomboş. Bak söylerim, sevdiğim cebim bomboş. En çok ona yanarım. En çok ona yanarım. Eski çarıklarımı hoş. Eski çarıklarımı hoş. Boğazına takarım. Gerdanına dizerim. Eski çarıklarımı hoş gerdanına dizerim. Eski çarıklarımı hoş boğazına takarım. Eski çarıklarımı hoş gerdanına dizerim.
1: Söz ve müziği Yusuf Cemal Keskin'e ait eseride Ayşenur Kolivar'ın sesinden dinleyeceğiz. Kar yağı yağı fındığın dallarına, Mevlam düşürsün beni yarimin kollarına.

Mor koyun meler gelir, dağları deler gelir. Hakikatli yar olsa uykuyu böler gelir. Ahmet Yamacı'dan alınan Ankara yöresi türküsüyle Nazlı Öksüz bizlerle birlikte oldu. Ve şimdi de Rumeli'ne uzanacağız, Üsküp'e. Sabri Gencer'den alınan eseri Soner Özbilen seslendirecek. Belgrad yolu ince urgan, üstümüzde yoktur yorgan.

Sözler Karacaoğlan'a ait. Muhlis Akarsu bestelemiş. Sabahat Akkiraz söylüyor. Yağmur yağar akar seller.

Gökhan Birben akar hemşin deresi dedi Aliye Karaca'dan alınan eserde. Zeynep Başkan'ı dinliyoruz şimdi de. Nejat Buhara'dan alınan Trabzon yöresi türküsü. Yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu.

saatimiz 15.39. Necla Erol'un sesinden de bir Giresun Görele türküsünü dinleyeceğiz. Altavandan belleri belle bellemeleri.

Şahin Gültekin'in sesinden de bir Artvin Şavşat türküsüne yol veriyoruz değerli türkü dostları. Cevriği Altıntaş'tan alınmış eser. Gemideyim gemide.

Halil İbrahim, Musa Eroğlu'nu dinledik. Şimdi de sözlerini Osman Nebioğlu'nun yazdığı eserle Nurullah Akçayır geliyor radyolarınıza. Yazın yağar kar başıma.

Nurullah Akçayır kendi bestelediği eseriyle geldi radyolarınıza. Yazın yağar kar başıma dedik ve böylece TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının da sonuna geldik. Yiğit Yavuz hazırladı sizler için programımız, Atilla Kurt teknik yönetmenimizdi, Seza Turgut sundu. Engin Orta'nın sesinden dinleyeceğimiz eserle bugün de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın sevgili dinleyenler.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş daha sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yeni Yol Partisi ile bir araya gelecek. Saat 16'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. "Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım," dedi. Kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş üzerinde çalışılan yeni düzenlemeleri anlattı. 18 yaş altındaki madde bağımlıları için yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi. Düzenleme ile kriz anındaki çocuklar hemen tedavinin başlaması için aile rızası aranmaksızın tedavi altına alınabilecek. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin hazırlanan yönetmeliğinde Ekim ayında çıkarılacağını açıkladı. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması başladı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi.

Bursa'da belediyede rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapiste cezalandırılması istenen Erdem suçlamaları reddetti. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 Temmuz'da meydana gelen jet ski kazasında ikisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk, ölen çocukların babası olduğunu ve eşinin çocukları yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırmaya çalıştığını iddia etti. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Taşımacılık yapacak şoförlere sağlanan vize kolaylığına ilişkin müzakereler uzun süredir devam ediyordu. Suudi Arabistan ilk etapta sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturdu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Karun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Haberleri dinlediniz.

0: Akdeniz'in renkleri.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 4'e 6 dakika geçiyor. 16:06. TRT Türkü'de Akdeniz'in renkleri yeniden sizinle. Her gün olduğu gibi. Temmuz güneşiyle ısınan gönüller gibi türküleri de yüreğimize yakınlaştırıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca zeytinli, portakallı, deniz kokulu ezgilerle buluşuyoruz. Bugün programı Bilgehan Gödek'te hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Şimdi ilk türkümüzü dinleyeceğiz. Bir Buğla türküsü bu. Makbule Kaya seslendirecek. Çıktım Belen Kahvesi'ne. Sonrasında da koro bir potpori seslendiriyor.

Akdeniz'in renklerinde birlikteliğimizi sürdürüyoruz sayın dinleyiciler. Hale Gür şimdi sıradaki sanatçımız. Elindedir bağlama, ağamın bindiği Arap atıdır.

Celal Bakar'dan dinledik bu Kaş Kalkan türküsünü. Aşamadım Hacı Hasan Belini. Şimdi Burdur sıradaki ilimiz. Tülin Berber geldi seslendirecek. Salih Urhan'ın derlediği bu türküyü. Ali Bey'im taş başında oturur.

Tolga Çandar'dan dinledik bu türküyü, Çubuk Beli. Saat 16.36 sayın dinleyiciler. Meliha Güneş bizimle. Odam kireç tutmuyor.

Coşkun Gök'ten dinledik bu Eskişehir türküsünü. Ben gidiyorum yoluma. Sırada bir Kütahya türküsü var. Kaynak kişi Hisarlı Ahmet. Yücel Paşmakçı derlemiş. Gene notayı almış Yücel Paşmakçı. Gülşen Kutlu seslendirecek. Elif

Azloysuz ve Erdem Şimşek'ten dinledik. Feracemin ucu sırma. Bugün veda türkümüzle sıra. Artık son türkümüzü dinleteceğiz. Aysun Gültekin'den bir Sivas türküsü bu. Akıl gel beri, gel beri.

Antalya'da veda vakti geldi sayın dinleyiciler. Akdeniz'in renklerini bitirdik. Bugün programı Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner vardı. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programı an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı döndü çerçeğiyle Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türkü. Murat Aldemir'in yorumuyla dinliyoruz. Kesik çayır biçilir mi?

Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda Ordu yöresinden bir türküyü Okan Murat Öztürk'ün yorumuyla dinliyoruz. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım.

Değerli dinleyenler, şimdi de Reyhan Edeş'i Kırıkkale yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim, kalbime ferman olsa.

Sayın dinleyenler, saatler 17.15'i gösteriyor ve Çukurova'dan programı da bir Orta Anadolu türküsüyle devam ediyor. Ali Rıza Güney'den alınan türküyü Semra Bağcı söylüyor. Su gelir bulanarak.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.20'yi gösteriyor. Programımızda Sivas yöresinden bir türküyle devam ediyor. Ali İbicek, Naci Düzel ve Dursun Kement'i dinliyoruz. Eridi kalmadı dağların karı.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımızda Hale Gür'ü Afyon yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Çorabını ördüğüm oğlan oğlan hay oğlan.

Değerli dinleyenler, şimdi de sözleri Mehmet İpek'e ait bir türküyü Musa Eroğlu söylüyor. Yine karlar yağdı gönül dağıma, kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, saatler 17.45'i gösteriyor ve programımızda Muzaffer Ertürk'ü dinledik. Şimdi ise Aysun Gültekin'i Nevşehir yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Ayvalı'nın Karataşı.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Döndü Çarşı ile Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Ümit Topça'nın yorumuyla dinliyoruz. Giresun yöresinden bir türkü. Ben bir garip bülbüldüm Sarpa. Hoşça kalın TRT Türk.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıktı. İlk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanlarıyla grup başkan vekilleri katıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş saat 15'te Yeni Yol Partisi ile de bir araya geldi. Saat 16'da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da belediyede rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapiste cezalandırılması istenen Erdem suçlamaları reddetti. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı da artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel petrol arzının yüksek seviyede seyrettiğini belirtti. Piyasayı dengeleyici unsurların devrede olduğunu söyledi. Jeopolitik risklere rağmen Körfez ülkelerinin ihracatındaki artışa dikkati çekti. Birol, alternatif güzergahların ise sevkiyatlarda öne çıktığının altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeleri anlattı. 18 yaş altındaki madde bağımlıları için yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi. Düzenleme ile kriz anındaki çocuklar hemen tedavinin başlaması için aile rızası aranmaksızın tedavi altına alınabilecek. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin hazırlanan yönetmeliğinin de Ekim ayında çıkarılacağını açıkladı. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Andan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, yüzden fazla kişi kayboldu. Haberleri dinlediniz.

İlvan kelimesi Anadolu ağızlarında yaygın olarak kullanılan ve yöreden yöreye hafif anlam kaymaları gösteren yerel bir kelimedir. Genel olarak gösteriş, çalım ve caka anlamına gelir. Bunun yanında kibir, kendini beğenmişlik ve özellikle Eskişehir ve Sivrihisar yöresinde süs olarak kullanılır. Türkülerde ilvan, hayatın sunduğu tüm renkleri, bir güzelin üzerindeki alımlı süsü, kıyafetindeki göz alıcı çeşitliliği ya da onun etrafa neşe saçan o nazlı edasını ifade eder. Ozanlarımız bir güzelin boyunu posunu, giyimini kuşamını veya endamını tasvir ederken bu kelimeden yararlanır. Türkülerde bir güzelin ilvanından bahsetmek, onun sadece dış güzelliğini değil, çevresine yaydığı o renkli, dikkat çekici ve hayranlık uyandıran canlılığını da övmek demektir. Bugün çalacağımız türküde nakaratlar boyunca tekrarlanan ilvandım ve hemen ardından gelen alfistanlım sözleri, renk renk kıyafetleri ve takılarıyla göz kamaştıran edalı bir sevgiliyi anlatıyor. Türküde geçen ilvandım vurgusu, köyden kovulmak istenen aşığın tüm bu baskılara rağmen o cıvıl cıvıl ve süslü güzelden asla vazgeçmeyeceğini haykırma şeklidir. Kayayı gırcı tuttu, bir diğer söylenişiyle ilvandım.

Türkü Sözlüğü.

Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programına başlıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Günün size, akşamın size güzellik getirmesini diliyoruz program ekibi olarak. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Adem Karaman teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Saat 20'yi gösterene dek ikram edeceğimiz türkülerle hayatınızın o 1 saat 50 dakikalık zaman dilimine ortak olmaya çalışacağız TRT Türkü program ekibi olarak. Programın açış türküsü Belkıs Akkale'nin seslendireceği bir türkü. Neşet Ertaş'a ait beste türkülerden birini söyleyecek sanatçı. Yüzün güzelliği, özün coşkusu, insanı var eden sevgidir sevgi. Yaşama sevinci, yürek tutkusu, gönlü yar eden sevgidir sevgi.

Erol Köker'den dinleyeceğiz Samsun Çarşamba türküsünü türkü akşamında. Faik Okutken'den Ahmet Yamacı derlemiş türküyü. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

Türkü akşamına Zara'nın seslendireceği Kırklareli türküsüyle devam edeceğiz. Vasfiye Çemder'den Muzaffer Sarı Sözen almış türkü. Uzun kavak ne gidersin engine, yaprakların benzemiyor rengine.

Nuray Hafiftaş ve Hasan Özel'den birer türkü dinledik. Adile Kurt Karatepe ile sanatçının yöresine gidiyoruz. Elazığ'dan bir türkü söyleyecek Hafız Osman Üge kaynaklık ederken Mehmet Özbek notaya almış türküyü. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim.

Sevcan Orhan seslendirdi Sivas türküsünü. Orhan'a kalmazsa Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Hilmi Ersoy'dan alınan türküyü söylüyor sanatçı. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler.

Özgür Eren'le devam ediyoruz. Sivas'a gideceğiz. Şarkışla'dan Aşık Veysel'den alınmış türkümüz. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı, avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı yoktur ilacı, vursam yaralasam söz ile seni.

Şerife Hatun'un ardından Osman Kalay'dan bir türkü dinledik. Sevim Seçkin seslendirecek Mehmet Özbey'in derlediği türkü. Gözleri var karadan, haktır bizi yaradan. Seni bir gün gören başın, seni bir gün gören başın almaz beladan.

Oktay Bora Ertuğrul söylüyor yöresinin türküsünü. Bir Elazığ türküsü Hafız Osman Öge'den alınmış türkü. Sinem'de bir tutuşmuş yanmış ocağı olaydı. Zülfün karanlığında bezme çera olaydı.

Yöremiz bu kez Güneydoğu Anadolu. Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş dinleyeceğimiz bu türküyü. Beyhan Kars'ı söylüyor. Bağda güller açıyor, gülüm benden kaçıyor. Gülüm harmanı gezer, yüreğim de acıyor.

Trabzon'a gidiyoruz. Dursun Dereli'nin kaynaklık edip Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü Özlem Üngör Kara söylüyor. Mektup yazdım alasın, okuyup ağlayasın. Mektubumun üstüne durmayasın, gelesin.

Zeynep Cihan seslendiriyor Sivas türküsünü. Orhan Gazi Yılmaz, Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan almış. Yol üstünde karakol, nereden gider yâre yolu?

Yöremiz Erzurum, Orhan Dağlı kaynaklı kederken Ahmet Yamacı derlemiş, Nida Ateş söylüyor. Nasıl methedeyim sevdiğim senim, İstanbul Bursa'yı değer gözlerim.

Ömer Taşçıoğlu seslendirdi türküyü. Ünal Sofuoğlu ile Trabzon Maçka'ya gidiyoruz. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda. Kız senin sebebine kaldım İstanbullarda.

Gülşen Kutlu'dan dinledik türküyü. Muharrem Ertaş'ın bestelediği türkülerden biriydi. Tülay Ağil ile devam ediyoruz. Çankırı yöresinden seslendirecek sanatçı. Kaçma güzel kaçma, ben adam yemem, gizli sırlarını eller edemem.

Türkü akşamında veda vakti geldi. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Adem Karaman teknik yönetmenimizdi. Ben Mustafa Yalın mikrofon başında sizinleydim ekip arkadaşlarım adına. Neşet Ertaş'ın seslendireceği bir türküyle, bir Kırşehir türküsüyle veda ediyoruz size. Sevdan olmasaydın. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.

Merhaba değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Radyo Sanatçıları Konseri programıyla huzurlarınıza geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktükün, sunucunuz ben Çağatay Sevdi. Koromuzun şefi Sabahattin Gülümser ve yönetimindeki saz sanatçılarımız efendim, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Gürhan Yüksel ve Oğuzhan Turan. Nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, Kabak Kemane'de Aycan Özdemir, ritim sazlarda Gökhan Mert Erol ve Onurcan Kaya. Basta Tayfun Şakalakoğlu bizlere eşlik edecek. Bu akşam değerli dinleyiciler, canlı canlı İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Ekrem Yeşilada'dan derlediği bir türküyle başlıyoruz. Koromuz söyleyecek. Bir mendil aldım dereden.

dinleyicimiz sizler için başladı güzel bir türküyle ve devam edeceğiz başka bir türküyle. Yine koromuzun sesiyle sesleneceğiz sizlere. Mehmet Özbey'in Malatya yöresinden derlediği türkü efendim var sırada. Al almanın dördünü, sev yiğidin merdini.

Teşekkür ediyoruz efendim saz sanatçılarımıza ve ses sanatçılarımıza. Her türkü bir öyküyü anlatır. Bazen bir köyde yakılmış bir ağıt olur. Bazen bir yaylada söylenmiş bir sevda sözü. Biz de dinlediğimiz o sözlerin ve notaların peşinden yüreğimizle yürümeye devam ediyoruz efendim. Ve mikrofon başına Selcan Kökçen Şahin geliyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Aydın yöresinden derlediği türküyü seslendirecek sizler için. Abalımın cepkeni, safi sırma ilikli.

Dostlarımıza tabii ki bırakmıyoruz. Selcan Hanım'ı bir türkü daha seslendirecek sizler için. Sırada Erken Sürmen'in Vedat Hasan'dan derlediği bir türkü var. Mikrofonda Selcan Kökçen Şahin var efendim. Arabamın tekerleği mor boya.

teşekkür ediyoruz efendim. Selcan Kökçen Şahin'e sağ olsun, ağzına yüreğine sağlık. TRT İzmir Radyosu'ndan canlı olarak sizlerle buluşmaya ve halk müziğimizin güzelliklerini birlikte paylaşmaya devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Sanatçılarımızın yüreğinden süzülen her ezgide bu anı daha da anlamlı kılıyor bizler için. Ve mikrofonun başına Tuğba Ger geldi efendim. Sivas Kangal'a doğru gidiyoruz kendisiyle. Mulis Akarsu'dan alınan türküyü seslendirecek. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın.

Teşekkür ediyoruz efendim sanatçılarımıza ve Tuğba Ager'e tabii ki. Devam ediyoruz çoğumuzun eşlik edebileceği bir türküyle. Aşık Veysel Çatıroğlu'ndan alınan Türkiye yine Tuğba Ager can verecek efendim. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyiciler, TRT radyoları halk müziğimizin hem arşivini oluşturan hem de onu gelecek kuşaklara aktaran en güçlü kaynaklarından biri olmuştur ve olmuyor da devam edecektir. Bugün burada İzmir Radyosu'nda sanatçılarımızın emekleriyle o kadim kültürü canlı canlı yaşatmaya da devam ediyoruz. Ve mikrofon başına Hakan Ünal geliyor. Hafız Osman Öge'den Elazığ yöresinden alınan türküyü seslendirecek sizler için. Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı.

Teşekkür ediyoruz efendim ve devam ediyoruz. Hakan Ünal yine Elazığ yöresinden Hafız Osman Öge'den alınan bir türküyü seslendirecek sizler için. Bülbülüm bağ gezerim, aşıkım dağ gezerim.

Efendim teşekkür ediyoruz Hakan Ünal'a ve yerine alıyoruz. Değerli dinleyiciler, türkülerin gücü sadece melodilerinde değil, taşıdıkları hikayelerde, yaşanmışlıklarında gizli. Her biri biz yapan değerleri kelimelere ve notalara döküyor ve bu güzel ezgilerden birini de kıymetli sanatçılarımızdan Emre Kızıl duyuracak. Sizler için Muzaffer Sarı Sözen'in Halil İbrahim Mısırlı'dan derlediği türküyü seslendirecek. Yazan katip kara yazmış yazımı. Mihnet ile açamadım gözümü.

Teşekkür ediyoruz efendim ve Emre Kızıl'dan bir türkü daha dinleyeceğiz. Zafer Gündoğdu'nun Zeki Salman'dan derlediği türküyü seslendirecek sizler için. Kanatlı kapının çifte sürgüsü, tel tel olmuş saçlarının örgüsü.

ve devam ediyoruz. Bazen söz bitince türküler başlar. Çünkü kelimeler yetmediğinde insan derdini en iyi türkülerle anlatır. Belki hüzün, belki neşe ama her biri içimizde bir yer bulur mutlaka. İşte o içimizde yer bulan türkülerden bir tanesi daha geliyor huzurlarınıza. Asilhan Doğan geldi efendim mikrofonun başına. Aşık Ali Sultan'dan alınan deyişi seslendirecek sizler için. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum.

Teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. Veda vakti geldi. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de sona erdi efendim. Daha güzel günler, daha güzel programlar bizleri bekliyor olacak. Bizler size veda ediyoruz. Program yapımcımız Seda Arslan Çavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, sunucunuz ben Çağatay Sevdi'ydi. Koromuzun şefi Sabahattin Gülümser'di ve yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Gürhan Yüksel ve Oğuzhan Turan'dı. Nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, Kabak Kemane'de Aycan Özdemir, ritim sazlarda Gökhan Mert Erol, Onurcan Kaya, Basta Tayfun Şakalakoğlu vardı. Sanatçılarımız tabii ki ses sanatçılarımız Selcan Kökçen, Şahin Tuğba Ger, Hakan Ünal, Emre Kızıl, Asilhan Doğan ve Çiler Şatıroğlu bu akşam bizlerleydi efendim. Ve veda ediyoruz sizlere Asilhan Doğan'ın sesiyle.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu akşam bizlere eşlik eden arkadaşlarımızı hemen takdim etmek istiyorum sizlere. Bağlamada Hasan Hüseyin Genç, efendim onur duyduk. Sevgili Hasan'cımız burada. Nefesli sazda yine Hüseyin Geçer bir üstad kendisi. Ritim sazda yılların eskitemediği Suat Kuş arkadaşımız ve klasik gitarda Halil Melihşen genç arkadaşlarımızdan, bas gitarda Ata Berk Eroğlu bizlerle birlikteler.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Dedikten sonra yine bir salı akşamında merhabalar Özgür.
1: Merhaba Mustafa'cığım. Ne güzel. Karşı karşıyayız. Can canayız. Yürek yüreğiyiz. Yine bu akşam her zaman olduğu gibi sevgili Cihan, sevgili Taha, sevgili Tolga yerlerini aldılar. Bizler de yerlerimizi aldık. Dinleyenlerimize, Türkiye ve dinleyenlerine güzel, keyifli bir akşam geçirmeleri için türkülerimizi hazırladık. Ve ilk olarak da sevgili Taha yapımcımız senden başlamamızı arzu etmiş. Nasıl başlayacağız?
0: Bir Çorum'uzun havasıyla başlayacağız Özgür.
1: Evet.
0: Niye gamlanırsın divane gönül, elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir. Hı hı. Ardından da yine güzel bir yöre türkülerinden, yörü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün diyeceğim.
1: Şahanesin, buyurun.

0: Ne sağlık Mustafa'cığım. Bir şey itiraf edebilir
1: Teşekkür
0: miyim ben
1: ederim
0: sana?
1: Tabii.
0: Bu yaklaşık bir haftadır hep kulağımda bu melodi benim. Çok
1: Gerçekten mi?
0: enteresan gerçekten. Yani şu
1: Tesadüf
0: anda
1: olmuş.
0: inanılmaz bir tesadüf. İnsanoğlunun hayatında her şey var biliyorsun.
1: Evet.
0: Acısıyla tatlısıyla bizler sanki bu dünyadan hiç göçmeyecekmişiz gibi var olduğumuzu düşünüyoruz. Ama işte bak bu tarz türküler aslında hayatın bir sonunun başlangıcın olduğu gibi bir sonunun da olduğunu dile getiriyor. Ben bu türküyü neden son zamanlarda çokça dinliyorum ya da çokça kulağımda olmasının sebebi şöyle ki benim annem çok rahatsız biliyorsun. Son zamanlarda da
1: Evet.
0: zaman zaman konuşuyoruz. Maalesef ki çözümü olmayan bir hastalığın pençesinde, Alzheimer
1: Maalesef,
0: dediğimiz bir hastalığın
1: evet.
0: pençesinde bana biraz annemi hatırlatıyor bu türkü. Yani hastalıkların da devası olsun.
1: Amin, özgürsün.
0: Evet canım.
1: Cenab-ı Hak herkesin gönül muradını versin. Hastalara şifa.
0: Evet.
1: Sizlere de sabırlar versin.
0: Aynen
1: Yani
0: öyle.
1: içindesiniz sürekli.
0: Evet.
1: Kolay değil sizler için
0: Evet.
1: de. Ve maalesef işte hayat gerçekten gerçek. Öyle filmlerden, dizilerden izlediğimiz olaylar maalesef insan hayatının ta içinde,
0: Tam da
1: kendi insanı.
0: ortasındayız aslında.
1: Kesinlikle.
0: Ne
1: Yani
0: zaman?
1: dizilerden, filmlerden ibaret değil hayat yani.
0: Ya.
1: Bunu hepimiz yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Birebir şahit oluyoruz maalesef.
0: Ve
1: Evet.
0: de dinledikçe aslında daha da etkin oluyor. Çünkü içinde olduğun için etkin oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Ağzına sağlık canım
1: Çok teşekkür
0: arkadaşım
1: ediyorum.
0: benim.
1: Hadi havayı dağıtalım o zaman Özgür.
0: Dağıtalım.
1: Senden ne
0: Peki.
1: dinliyoruz?
0: Şimdi ben bugün özellikle Ege türkülerinden oluşan bir repertuar hazırladım. Biraz Aydın'a gideceğiz, biraz Denizli'ye gideceğiz. İkinci türkülerimiz de öyle olacak. Bunun sebebi de şöyle, Kurtuluş Mücadelesi'nde biliyorsun düzenli ordunun olmadığı zamanlarda Kuvayi Milliye ruhuyla efelerimiz vardı ve
1: Evet.
0: onların sayesinde aslında biz bu mücadeleyi kazandık. Onların
1: Kesinlikle.
0: da ruhuna gitsin istiyorum. Bir
1: İnşallah.
0: Nazilli türkümüz var. Öncesinde şu dalmadan geçtin mi? Yörük Ali. Yörük Ali gibi nice efelerin ruhuna da gitsin istedim.
1: Amin. Amin.
0: Arkasından yine Acı Payam'dan Yaylalarda Gezersin. Güzel hareketli bir türkü. Onu okumak isterim.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
2: Teşekkür ederim.
1: Havamız
2: canım benim.
1: Gerçekten.
2: Güzel oldu değil mi?
1: Evet.
2: Bir renklendik, iyi oldu.
1: Ben de eşlik etmeye çalıştım.
2: Aa, duymaz mıyım, duymaz mıyım? Ben zaten bir şey söyleyeyim. O kadar alışmışım ki senin sesini duymak istiyorum her defasında. Sana söylemiyorum artık Mustafa'cığım. Sen biliyorsun ve ben de böyle keyifle orada daha güzel okuyorum. Çok teşekkür ederim canım benim. Ama sen de seviyorsun bu tarz türküleri.
1: Evet.
2: Evet, biliyorum ben bunu.
1: Evet, bir gün özellikle sırf Ege türkülerinden oluşan.
2: Ege türkülerinde o şivesini de şahanesin yani.
1: Estağfurullah.
2: Yo, güzel yapıyorsun.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Canım, şimdi senden ne dinleyeceğiz Mustafa?
1: Şimdi benden bir Orta Anadolu bozluğa gelecek. Erken düşer şeker dağın kırıcısı. Çıkar mı yürekten yürek acısı diyeceğim. Ardına da rahmetli Neşet Usta'dan bir anadan dünyaya gelen yolcu.
2: Yolcu, hadi bakalım.

0: Yaşa, helal, daha söyleyecek kelime bulamıyorum.
1: Evet, ay, bazen kafa olur, karışabiliyor.
0: Olur, olur tabii.
1: Yanılabiliyoruz. Sözler aklıma gelmiyor. Hatta birden fazla, ikiden fazla kıtası var bu türkünün. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani onu söylemeden geçemeyeceğim şimdi. Hasan Hüseyin Genç. Üstadım solumda oturuyor.
0: Evet.
1: Şimdi ister istemez ben sana doğru bakıyorum ama kulağı bende. Hadi bakmasa da. Şimdi Hasan Hüseyin Genç'in, Hasan Hoca'nın çok büyük bir ağırlığı var burada. Yani yanında bağlama çalmak demek gerçekten affına sığınıyorum hocam.
2: Dattı oluyor Neşet babam deyimiyle. Herkes datlı çalıp datlı söyleyemezler ya.
0: Evet.
2: Eyvallah. Datlı da çalıp datlı da söyleyeceğim.
1: Yani. Elim yettiğince dilim döndüğünce hocam ya.
0: Canım çok benim, ama bu ne kadar güzel, eyvallah, bir nezakettir. Sevgili Mustafa'cığım, o zaman şundan da bahsedelim madem öyle. Aslında yakın zamanda da bir çalışmanız oldu. Bir arada birlikte yaptığınız bir çalışmanız oldu galiba. Hemen ondan da bahsedelim mi?
1: Evet.

0: Geçtiğimiz haftalarda Can Evimden Vurdum Felek eserini yayınladık. Ve yaklaşık işte bir hafta sonra bu cumada hatta yine bir az sonra okuyacağım ikisini de peş peşe.
1: Evet.
0: Dolandım geldim de Emir Dağı'ndan türküsü var.
1: Evet.
0: Onlarla beraber yaklaşık bir 6-7 yıl önce yaptığım bir eserdi. Hayat bir gün o da bugün boş ver değmez diyorlar diye.
1: Evet.
0: Ona ufak bir remix yaptık. O çalışmada Hasan hocam eşlik etti bize bağlamasıyla.
1: Canım.
0: Onun parmağı değdi yani.
1: Sihirli sihirli parmaklar. Hasan'ın parmakları öyle hızlı.
2: Kardeşimi çok beğeniyorum. Diyorum onu hem ses yorumunu hem saz yorumunu çok beğeniyorum.
0: Eyvallah. Çok teşekkürler.
1: Canım benim.
0: Senden bunları duymak.
1: Ne güzel. Üstadlarla birlikteyim. Ben de çok şanslı hissediyorum kendimi. Sizlerle birlikte olmak hakikaten çok keyifli. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz de eminim aynı keyfi yaşıyorlardır diye düşünüyorum. Dedik ya programımızın başında hep Ege'den okumak istiyorum bugün. Yine onlardan bir tanesi Denizli türküsü. Yine yeşillendi acı payam yolları. İlkin onu okuyacağım. Arkasından da yine Özay Hoca'dan aldığımız bir türkümüz var. Elindeki mendili yudur sevdiğim yudur diyeceğiz.
0: Haydi bakalım. Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.

0: TRT Türkü.
1: Evet Özgürcüğüm, ağzına yüreğine sağlık.
2: Ya bu Ege türküleri tekerleme gibi, farkındaysan.
1: Evet.
2: Mustafa'cığım nefesim yetmiyor.
1: Değil mi?
2: Ama fena değildim arkadaşlar, ne diyorsunuz?
1: Performans evet yeterliydi, gayet güzeldi.
2: Kendi kendini de böyle alkışlatan bir insan da zorla. Peki efendim, vallahi artık sayılı saniyelerimiz, dakikalarımız kaldı sevgili Mustafa'cığım.
1: Evet,
2: sen istersen türkülerini oku, daha sonra veda anonsumuzu yaparız.
1: Bilmiyorum, yetecek mi bilmiyorum ama ben de acele edeyim o zaman.
2: Hadi bakalım. Şimdi ne dinleyeceğiz senden?
1: Can evimden vurdum felek neyleyim, ardından dolandım geldim demir dağımda.
2: Haydi bakalım, dinliyoruz.

0: Evet, ağzına sağlık sevgili Mustafa'cığım. Sevgili dinleyenlerimiz, hanenimizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Özgür Eren.
1: Ve ben Mustafa Kemal Şimşek, yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz eserlerle sizlerle olduk. Bugün orkestramızda, bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Hüseyin Geçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitar Halil Melih Şen ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bizlerle oldu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş idi.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, sizinleydik. Başka bir Türkevi akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Sizleri en kalbi duygularımızla, sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere ulaşan Yadigar, koca bir ummandan damlalar sunarak atalarımızdan, aziz Anadolu insanımızın tertemiz anlatımından ve ehli dil insanımızın öğretilerinden türkülerle sizlerle olacak bu yayında. Programımıza Ahmet Yamacı'nın Kars yöresinden Aşık Dursun Cevlani'den derlediği bir sevda türküsüyle başladık. Yine bahar oldu, bezendi bağlar. Hasretlik kâr etti, gel Leyla'm. Yar senin ateşin sinemi dağlar, gönülde mihmanım ol Leyla'm. Yadigar, TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarının eşlikleri ve duygularıyla yol alıyor. Bugün grup şefimiz Maybol Aban'da Zafer Taş'tan bizlerle. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Basta sevgili Emrah Günaydın, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Ritim'de Cemal Kaplan türkülerimize eşlik edecekler. Sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe ile Yadigar, gönül toprağından doğan türkülerle yol alıyor.

ben bir aşığım. Elimde dedemin sazı, sazımın ucunda dokuz renkli tuğ, türkü türkü dolaşırım. Bazen Kerkük'ün kalasında olurum, bazen de Kerkük'ün zindanında. Ya Hakk'a giden yolu ararım, ya da o yolu sırlarım. Sıra sıra beş parmak dağlarında gezenim. Beğenirim Halep'i, şen olasın Halep şehri demem bundandır. Hüseyinlik'ten Musul'a yol olurum bazen. Varıp Hintel'ine kumaş getiririm. Belhi Buhara'yı, Basra'yı, büsbütün dünyayı değer gözleri sevdiğimin derim. Ya da bir küçük dünyam var içimde der, hayal hayal sevdaya giden yol olurum nesillerce. Gönül gönül türkü taşırım, ben bir aşığım.

Sevgili dinleyenlerimiz, sizlere Sivas yöremizden, Aşık Veysel ustamızdan bir türküyle seslendik. Hayal bana yakın, yar bana uzak. Sevdası başımda dolanır gitmez. Aşkına düşeli ar bana uzak. 100.000 öğüt versem biri kâr etmez. Ardından Sivas yöremizden Nuri Üstün sesten derlenen bir maya geldi gönüllerden dile. Akşam olur, güneş gider, ay gelir. Oyar gitmiş yatağında yan gelir. Uzun havaya meyiyle Zafer Taş'tan, bağlamasıyla Ayhan Aydın eşlik ettiler. Onların da gönüllerine sağlık. Ve bağlı olarak Aşık Emrah'tan bir deyiş sunduk. Bir tipiye yakalandım yaz günü. Nasıl iştir anlamadım ne bilem. Ak düştü saçıma dönemem geri. Nasıl iştir anlamadım ne bilem.

Her türkü bir nefes, bir ömür ve bir yaşanmışlık. Bu türkümüz Bulgaristan'daki Türk soydaşlarımızın düğün törenlerinde geline kına yakılırken gelin ağlatma havası olarak söylenir ve bir yaşanmışlığın, bir hüznün hikayesidir. Anadolu'daki adet ve geleneklerden birçoğu Balkanlarda da yaşatılmaya devam etmektedir. Beşik kertmesi, yani yeni doğan iki çocuğun büyüdüğünde evleneceklerine dair önceden karar verilmesi ve bu konuda ailelerin sözleşmesi geleneğidir. İşte bu türkü de bu gelenek sonucunda yaşanan olaylar üzerine yakılmıştır. Beşik kertmeli kız çocuğu büyüyüp gençlik çağlarına geldiğinde kendisi gibi genç bir delikanlıya gönlünü kaptırır. Birbirini seven bu iki genç kendi aralarında anlaşır ve oğlan ailesini kızı ailesinden istemek üzere görücü olarak yollar. Fakat kızın babası kızının beşik kertmeli olduğunu ve bu işin olamayacağını söyleyerek aileyi geri çevirir. Bu cevap ile hayalleri yıkılan genç kız bu duruma direnir ve aile büyüklerinden babasının ikna edilmesi için yardım ister, ancak baba bir türlü ikna edilemez. En sonunda pes eden genç kız istemeye istemeye beşik kertmeli olduğu genç ile evlendirilir. Düğün günü parmağına takılan yüzüğüne bakarak şu hüzünlü türküyü söyler. Altın yüzük parmağımda kan taşı, aktı gitti ırmak oldu gözyaşı. Yandı bağrım ateşiyle sönmedi, anam babam kıymetimi bilmedi.

Evet sevgili Yadigar dinleyenleri, Batı Trakya türkümüzün ardından sizleri Kayseri yöremizden Mehmet İşbilen'den Nida Tüfekçi hocamızın derlediği yine bir sevda türküsüyle buluşturduk. Yeşil ipek bükeyim, derdimi kimlere dökeyim dedik. Ve TRT Türkü'den Yadigar Anadolu'nun bir başka diyarından sizlerle devam ediyor şimdi.

Yalın ayak dikenli tarlalara sürerler bizi. Ellerimize yağmur, içimize kan yağar. Yüreğimiz dert diyarı olur. Yavrum var diye şafakları öperken her anımız zindana döner. Gözyaşları ile yıkanırız. Gün be gün hasret düşer bağrımıza. Deniz nehirlere doymaz. Ana da yavrusuna.

deriz. Kurumuş dallara can veren Hakk'a dua eder, yerle gök arasında sabır dileriz. Gönül bir ömürlük hasretlik artık ve hasretimiz de bir türkü.

Karayayla'nın çamları, ardınadır damları adlı Denizli tavasyonemizden Celal Vural'dan alınan bir ağıt seslendirdik kıymetli saz sanatçılarımızın o güzel duygularıyla da. Ve bir yadigar programının daha sonuna doğru gelirken sizlere Ruhi Sun'un Van yöresinden ve Yaşar Kemal'den derlediği O Yar Gelir Yazıda Yaban Gül Olur adlı halayımız ve ardından Erzurum yöremizden Yaşar Erzincan'dan bir Erdal Erzincan derlemesi olan Bu Dağları Ben Gezdim adlı halaylarımızla veda edeceğiz. Eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız bugün grup şefimiz Meybala Banda Zafer Taş'tan, bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Basta Emrah Günaydın, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Ritim Saz'da Cemal Kaplan eşlik ettiler. Ve sesimizi sizlere mikserin başından duygularımızı kendi duygularıyla bezeyip ulaştıran kıymetli ton meisterimiz değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaratepe. Efendim tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de

0: TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Mersin'de yaşayan Türk halk müziği, ses ve saz sanatçısı Gürhan Ötün. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bugün sizden birbirinden değerli eserler dinleyeceğiz. Ama öncesinde kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. Gürhan Ötün ben. Bitlis'te doğdum. İlkokulu Bitlis'te okudum. Sonra 1987 yılında Mersin'e taşındık. Müziğe olan ilgim tabii Bitlis'ten başlıyor. O zaman işte okul müsamerelerinde, etkinliklerde ya da birkaç kişi bir ara geldiğinde bana türkü söyletirlerdi.
1: Evet, sanat hayatınızı Mersin'de sürdürüyorsunuz şu anda.
2: Evet, şu an Mersin'e taşındık. Artık Mersin'de olduk diyelim bir nevi sonrasında.
1: İlk olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
2: Evet, sözleri çok kıymetli bir ozanımız, şairimiz Abdurrahim Karakoç'a ait olan, müziği nacizane bana ait olan Sen Gelirsin Aklıma isimli eseri seslendireceğiz.
1: Evet, Gürhan Ötün'ün sazı ve sözünden bu eseri dinleyeceğiz ve sohbetimize devam edeceğiz.

0: Bir dost görsem sen gelirsin aklıma.
1: Yüreğinize, gönlünüze sağlık Sayın Gürhan Ötün.
2: Teşekkür ederim. Bu arada Abdurrahim Karakoç'u da rahmetle, sevgiyle anmış olalım bu evet. vesileyle.
1: Evet efendim. Bitlis'te doğdunuz ve müzik hayatınız da burada başladı. Evet. Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başladınız. Biraz bu süreci anlatır mısınız?
2: İlk önce Bitlis'te başlıyor serüven. Bir mağaza olmadığı için, bağlama alacağım bir mağaza, Bitlis'te bir darbuka görmüştüm bir çarşıda. İlk onunla başladım. İşte darbuka çalmaya başladım ama tabii ki şeyim o değildi. İçimdeki tını o değildi. Sonra Mersin'e taşındık. İlk fırsatta Mersin'de bir bağlama aldım. Kendi kendime çalmaya çabaladım. Biraz da çaldım aslında. İşte kulaktan dolma biraz öğrendim ama tabii ki her şeyin bir ilmi var, her şeyin bir formülü var. Halk eğitim merkezlerine gittim. Orada nota eğitimi aldım, müzik eğitimi aldım. Sonrasını üzerine koyarak kendi çabalarımla, kendi çalışmalarımla biraz nota öğrendik. İşte nazariyat öğrendik kendi evet. çapımızda. Böyle gidiyor.
1: Evet, aslen Bitlislisiniz.
2: Evet, aslen Bitlisliyim.
1: Bu yöreyle de ilgili seslendirdiğiniz bir eser var.
2: Evet.
1: Bu eseri albümünüzden dinleyelim mi şimdi?
2: Tabii ki, olur efendim. Ne Güzeldir Bitlis Tatvan isimli eseri. Bayram Ne Zamandır albümünde bulunan bir eser. Ve son zamanlarda sosyal medyada da çok takipçisi olan, çok dinleme sayısına ulaşan bir eserimiz. Ne Güzeldir Bitlis Tatvan.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Yörenizi tanıtan güzel bir eser.
1: Teşekkür ederim.
0: Mersin'e geldikten sonra bağlamayla tanıştınız.
1: Evet.
0: Ve bu yönde, Türk halk müziği yönünde kendinizi geliştirdiniz. Profesyonel anlamdaki çalışmalarınız nasıl başladı?
1: İlk 2007-2008 yıllarında Bayram Ne Zamandır isimli albümle, yani o zaman CD vardı, kaset dönemi yeni yeni bitmişti. Teknoloji işte CD yönündeydi.
0: Evet.
1: O zaman tabii çok büyük aslında harcamalar yaparak bir albüm çıkardım. Bayram Ne Zamandır isimli albüm. Tabii istediğim sonucu alabildim mi? Aslında o dönem için söylüyorum. Alamadım. Çok yönlü bir çalışma bu. İyi eser yapmanız yetmiyor. İyi albüm yapmanız da yetmiyor. Doğru firma, doğru dağıtımcı, işte doğru zamanda doğru reklam kampanyasıyla sonuca ulaşılabiliyor. Yıllar geçti. Müzik de dijitalleşti. Artık dijital çağa biz de ayak uydurmaya başladık. O Bayram Ne Zamandır albümündeki birçok eser yıllar sonra, yani 2007'de 2008'de çıkan bir albüm dijitale girdikten sonra aslında ses getirmeye başladı. Bayram Ne Zamandır, Kullar Mı Kaldı, Ne Güzeldir, Bitti Satvan yıllar sonra dijitalde insanların ilgisini gördü. Bu da yaptığım işin aslında doğruluğunu bir nevi teyit etme şansı verdiği için kendimi çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum.
0: Evet, Mersin'de yaşayan bir sanatçı olarak Mersin'in ilçelerine de birçok eser yaptınız.
1: Evet, Çamlıyel'den Anamur'a Türküler diye öncelikle Karacaoğlan'ın ayak izlerinden çıkıp Mersin'in her dağını, her yaylasını, her ovasını, her deresini gezip bir keşif yaptık, bir gözlem yaptık. Arkasından her ilçeye o ilçeyi tanıtan bir beste yaptım. Sonra bunların kliplerini çektik ve çok da ilgi gördü.
0: Tabii tüm ilçelere ait eserleri bir programa sığdırmak kolay değil. Ama bunların içinden Mersin'in en küçük ilçesi olan Çamlıyayla'ya yaptığınız bir eser var. Bunu şimdi sizin sazınız ve sözünüzden dinleyelim mi?
1: Zaten o proje de Çamlıyayla'dan başladı. İlk klibi orada çektik. Yani Nabrun türküsüdür bizim Mersin türkülerinin aslında başlangıç türküsü. O günden sonra da Çamlıyayla'yı daha çok sevmeye başladım.
0: Evet.
1: Dinleyelim o zaman.
0: Mikrofonda Gürhan Ötün.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Mersin'in ilçeleriyle ilgili yaptığınız eserler bölgenin turizm açısından da tanıtılmasına çok büyük katkı sunuyor.
1: Biz esasında besteler yaparken biraz da bölgemizin doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü de ön plana çıkarmaya çalıştık. Dolayısıyla Mersin'in 321 kilometre sahil şeridiyle zaten çok önemli bir sahil kenti. Sonra bakıyorsunuz çok güzel yaylaları var, çok güzel turizm beldeleri var. Taşucu da mesela bundan bir tanesi, Silifke Taşucu. Bu taraf öyle. Namrun'da Türkiye'nin sayılı yaylalarından birine sahip bir ilçe. Dolayısıyla biz zaten besteler yaparken biraz da kentimizin tanıtımına yönelik de çalışmalar yaptık.
0: Tabii çok önemli katkıları var.
1: Ne mutlu bize o zaman.
0: Ayrıca Mersin yöresinde adeta kaybolmaya yüz tutmuş bazı türküleri de derlediniz.
1: Evet, şu an hala çalışması devam eden Görük kültürünün yaşayan efsanesi diyorum ben Mehmet Doğan'a. Diğer namı diğer Uzun Mehmet'e. Aslında biz ona hep şiir kitaplarıyla, kültürel çalışmalarıyla, Görük Müzesi'yle tanıdık ama
0: evet,
1: söz müziği kendisine ait olan bir Uzunova. Artık yöresinde bunun Erdemli diyeceğiz.
0: Hikayesi nedir bu eserin?
1: Biliyorsunuz Görük kültüründe Görük göçleri var. Yani bir yerden bir yere sürekli göç halinde yaşayan göçebe toplum. Burada işte kaçan bir kızın hikayesi anlatılıyor aslında.
0: Şimdi Duriyem adlı bu eseri sizin sazınız ve sözünüzden dinliyoruz.

0: Dilinize, telinize sağlık Gürhan Ötün.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Katıldığınız önemli etkinlik ve festivaller var mı? Biraz bu alanda yaptığınız çalışmalardan söz eder misiniz?
1: Tabii ki. Zaten konserler, festivaller aslında sanatçının bir nevi bütün verdiği emeklerini bir anda emeklerin karşılığını gördüğü mecralar oluyor festivaller. Bu anlamda en önemlilerinden bir tanesi benim de memleketim olan Bitlis'te, Ahlat'ta her yıl kutlanan 1071 Zaferi'nin işte yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta, Malazgirt'te kutlama etkinlikleri oluyor.
0: Evet.
1: Birçok konsere çıktım ama özellikle akılda kalan orası var. Onun dışında geçen sene uzun bir ara vermiştim aslında bu tür sanatsal çalışmalara, müziğe, ama İğne Oyası Festivali'yle, yani Çamlıya'yla İğne Oyası Festivali'yle, evet, tekrar bana da bir heyecan geldi. Tekrar bir taze kan geldi ve İğne Oyası Festivali'yle de aslında bir nevi bütünleştik.
0: Evet, radyo ve televizyon programlarında yer aldınız.
1: Tabii ki TRT kanalında özellikle geçmiş dönemde konuk oldum. Birçok özel kanalda programlara çıktım. Zaten TRT Çukurova artık ailemizin bir parçası gibi. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Yayında, yapımda emeği geçen herkese buradan tekrar teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Ve burada kendi evimde gibi hissediyorum zaten kendimi. Siz evet, de sağ olun, arada bir davet ediyorsunuz. Seve seve, canı gönülden, heyecanla sazımı alıp geliyorum ben de.
0: Çok sağ olun efendim. Evet, size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Programımıza renk verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Mersin'de yaşayan Türk halk müziği, ses ve saz sanatçısı Gürhan Ötün'dü. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

geceler sevgili dinleyiciler. Anadolu'muzun dört bir tarafından derlenmiş birbirinden güzel türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Yücel Paşmakçı'nın Hüseyin Kök'ten derlediği Denizli türküsüyle başlıyoruz. Hale Gür mikrofonda. Yine yeşillendi acı payam yolları. Her tarafa yol ediyor Celal'imin nişanları.

Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Güven Yapar söylüyor. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Cevat Uyan'ın Şevket Yanıkova'dan derlediği Antalya türküsüyle Bediye Akar Türk sizlerle. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü. Sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Eda Tüfekçi'nin Aşık Ali Sultan'dan derlediği Sivas türküsüyle Ali Haydar Gül sizlerle. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz. Gayrı dünya bana aralandı. Gel, gel.

Aşık Daimi'ye ait Erzincan türküsüyle Meliha Güney sizlerle. Dostum bahçesine bir hoyrat girmiş. Korudur hey benli dilber korudur.

Ümit Bekizağa'nın Ahmet Başaran'dan derlediği Giresun türküsüyle Tülin Berbergil sizlerle. Bulut bulut üstüne, bulut dağların üstüne.

Cafer Kaya'ya ait olan Çorum türküsünü Soner Özbilen'den dinliyoruz. Bayram geldi benim yârim kaçıyor. Arkadaşlar gelmiş helalleşiyor.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Tepeli'den derlediği Aydın türküsünü Mustafa Özcan'dan dinliyoruz. Emirim suya gider testi doldurur, testinin kulpuna bülbül kondurur.

Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türküler

0: Birbirimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu akşam bizlere eşlik eden arkadaşlarımızı hemen takdim etmek istiyorum sizlere. Bağlamada Hasan Hüseyin Genç, efendim onur duyduk. Sevgili Hasan'cımız burada. Nefesli sazda yine Hüseyin Geçer bir üstad kendisi. Ritim sazda yılların eskitemediği Suat Kuş arkadaşımız ve klasik gitarda Halil Melihşen genç arkadaşlarımızdan, bas gitarda Ata Berk Eroğlu bizlerle birlikteler.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Dedikten sonra yine bir salı akşamında merhabalar Özgür.
1: Merhaba Mustafa'cığım. Ne güzel. Karşı karşıyayız. Can canayız. Yürek yüreğiyiz. Yine bu akşam her zaman olduğu gibi sevgili Cihan, sevgili Taha, sevgili Tolga yerlerini aldılar. Bizler de yerlerimizi aldık. Dinleyenlerimize, Türkiye ve dinleyenlerine güzel, keyifli bir akşam geçirmeleri için türkülerimizi hazırladık. Ve ilk olarak da sevgili Taha yapımcımız, senden başlamamızı arzu etmiş. Nasıl başlayacağız?
0: Bir Çorumuzun havasıyla başlayacağız Özgür.
1: Evet.
0: Niye gamlanırsın divane gönül, elbet bir gün bu kış gider yaz gelir. Ardından da yine güzel bir yöre türkülerinden, yörü bire yalan dünya sana konan göçer bir gün diyeceğim.
1: Şahanesin, buyurun.

0: Ağzına sağlık Mustafa'cığım. Bir şey itiraf edebilir miyim ben sana?
1: Tabii.
0: Bu yaklaşık bir haftadır hep kulağımda bu melodi benim. Çok gerçekten enteresan mi? Gerçekten yani şu anda olmuş. İnanılmaz bir tesadüf. İnsanoğlunun hayatında her şey var biliyorsun. Evet. Acısıyla tatlısıyla bizler sanki bu dünyadan hiç göçmeyecekmişiz gibi var olduğumuzu düşünüyoruz. Ama işte bak bu tarz türküler aslında hayatın başlangıcın olduğu gibi bir sonunun da olduğunu dile getiriyor. Ben bu türküyü neden son zamanlarda çokça dinliyorum ya da çokça kulağımda olmasının sebebi şöyle ki benim annem çok rahatsız biliyorsun. Son zamanlarda da evet, zaman zaman konuşuyoruz. Maalesef ki çözümü olmayan bir hastalığın pençesinde, Alzheimer maalesef, dediğimiz bir evet, hastalığın pençesinde evet, bana biraz annemi hatırlatıyor bu türkü. Yani hastalıkların da devası olsun.
1: Amin özgürlüğün. Evet, Cenab-ı Hak herkesin gönül muradını versin. Hastalara şifa.
0: Evet, evet.
1: Sizlere de sabırlar versin.
0: Aynen yani öyle.
1: İçindesiniz sürekli.
0: Evet.
1: Kolay değil sizler için de. Evet. Ve maalesef işte hayat gerçekten gerçek. Öyle filmlerden, dizilerden izlediğimiz olaylar maalesef insan hayatının ta içine.
0: Tam da ortasındayız aslında.
1: Yani ne zaman? Dizilerden, filmlerden ibaret değil hayat yani. Ya. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Evet. Bir şahit oluyoruz maalesef.
0: Ve de, evet, ve de dinledikçe aslında daha da etkin oluyor. Çünkü içinde olduğun için etkin oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Ağzına sağlık.

0: canım arkadaşım benim.
1: Hadi havayı dağıtalım o zaman. Dağıtalım. Sen ne dinliyorsun?
0: Şimdi ben bugün özellikle Ege türkülerinden oluşan bir repertuar hazırladım. Biraz Aydın'a gideceğiz, biraz Denizli'ye gideceğiz. İkinci türkülerimiz de öyle olacak. Bunun sebebi de şöyle, Kurtuluş Mücadelesi'nde biliyorsun düzenli ordunun olmadığı zamanlarda Kuvayi Milliye ruhuyla efelerimiz vardı. Evet. Ve onların sayesinde aslında biz bu mücadeleyi kazandık. Kesinlikle. Onların da ruhuna gitsin istiyorum. Bir Nazilli türkümüz var. Öncesinde şu dalmadan geçtin mi Yörük Ali. Yörük Ali gibi nice efelerin ruhuna da gitsin istedim. Amin. Arkasından yine Acı Payam'dan Yaylalarda Gezersin. Güzel hareketli bir türkü. Onu okumak isterim.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
2: Teşekkür ederim. Havamız canım benim. Gerçekten. Güzel oldu değil mi?
1: Evet.
2: Bir renklendik, iyi oldu.
1: Ben de eşlik etmeye çalıştım.
2: Aa, duymaz mıyım, duymaz mıyım? Ben zaten bir şey söyleyeyim. O kadar alışmışım ki senin sesini duymak istiyorum her defasında. Sana söylemiyorum artık Mustafa'cığım. Sen biliyorsun ve ben de böyle keyifle orada daha güzel okuyorum. Çok teşekkür ederim canım benim. Ama sen de seviyorsun bu tarz türküleri.
1: Evet.
2: Evet, biliyorum ben bunu.
1: Evet, bir gün özellikle sırf Ege türkülerinden oluşan.
2: Ege türkülerinde o şivesini de şahanesin yani.
1: Estağfurullah.
2: Yo, güzel yapıyorsun.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Canım, şimdi senden ne dinleyeceğiz Mustafa?
1: Şimdi benden bir Orta Anadolu bozluğa gelecek. Erken düşer şeker dağın kırcısı. Çıkar mı yürekten yürek acısı diyeceğim. Ardına da rahmetli Neşet Usta'dan Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu.
2: Yolcu, hadi bakalım.

0: Yaşa, helal, daha söyleyecek kelime bulamıyorum.
1: Evet, ay, bazen kafa olur, karışabiliyor.
0: Olur, olur tabii.
1: Yanılabiliyoruz. Sözler aklıma gelmiyor. Hatta birden fazla, ikiden fazla kıtası var bir türkünün. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani onu söylemeden geçemeyeceğim şimdi. Hasan Hüseyin Genç. Üstadım solumda oturuyor.
0: Evet.
1: Şimdi ister istemez ben sana doğru bakıyorum ama kulağı bende. Hadi bakmasa canım da. Şimdi Hasan Hüseyin Genç'in, Hasan Hoca'nın çok büyük bir ağırlığı var burada. Yani yanında bağlama çalmak demek gerçekten affına sığınıyorum hocam.
0: Evet.
1: Eyvallah. Elim yettiğince, dilim döndüğünce hocam ya.
0: Canım benim, ama bu ne kadar güzel bir nezakettir. Sevgili Mustafa'cığım, o zaman şundan da bahsedelim madem öyle. Aslında yakın zamanda da bir çalışmanız oldu. Bir arada birlikte yaptığınız bir çalışmanız oldu galiba.

0: Hemen ondan da bahsedelim mi?
1: Evet, geçtiğimiz haftalarda Can Evimden Vurdum Felek eserini yayınladık. Ve yaklaşık işte bir hafta sonra, bu cumada hatta, yine bir az sonra okuyacağım ikisini de peş
0: Evet.
1: peşe. Dolandım Geldim de Emir Dağı'ndan türküsü var.
0: Evet.
1: Onlarla beraber yaklaşık bir 6-7 yıl önce yaptığım bir eserdi. Hayat bir gün, o da bugün, boş ver değmez diyorlar diye.
0: Evet.
1: Ona ufak bir remix yaptık. O çalışmada Hasan hocam eşlik etti bize bağlamasıyla.
0: Canım.
1: Onun parmağı değdi yani. Çok
0: Sihirli sihirli parmaklar. Hasan'ın parmakları öyle hızlı.
1: Eyvallah.
2: Yorum çok olsun.
1: Çok teşekkür ederim
0: canım
1: hocam.
0: benim.
1: Senden bunları duymak
0: Ne güzel.
1: ayrıca
0: Üstatlarla
1: güzel.
0: birlikteyim. Ben de çok şanslı hissediyorum kendimi. Sizlerle birlikte olmak hakikaten çok keyifli. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz de eminim aynı keyfi yaşıyorlardır diye düşünüyorum. Dedik ya programımızın başında hep Ege'den okumak istiyorum bugün. Yine onlardan bir tanesi Denizli türküsü. Yine yeşillendi acı payam yolları. İlkini onu okuyacağım. Arkasından da yine Özay Hoca'dan aldığımız bir türkümüz var. Elindeki mendili yudur sevdiğim, yudur diyeceğiz. Haydi
1: Hadi
0: bakalım.
1: bakalım, keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.

0: TRT Türkü.
1: Evet Özgürcüğüm, ağzına yüreğine sağlık.
2: Ya bu Ege türküleri tekerleme gibi, farkındaysan.
1: Evet.
2: Mustafa'cığım nefesim yetmiyor.
1: Değil mi?
2: Ama fena değildim arkadaşlar, ne diyorsunuz?
1: Performans evet yeterliydi, gayet
2: kendi
1: güzeldi.
2: Kendini de böyle alkışlatan bir insan da zorla. Peki efendim, vallahi artık sayılı saniyelerimiz, dakikalarımız kaldı sevgili Mustafa'cığım.
1: Evet,
2: sen istersen türkülerini oku, daha sonra veda anonsumuzu yaparız.
1: Yeter mi bilmiyorum, yetecek mi bilmiyorum ama ben de acele edeyim o zaman.
2: Hadi bakalım. Şimdi ne dinleyeceğiz senden?
1: Can evimden vurdum felek, neyleyim? Ardından dolandım geldim Demirdağ'ımda.
2: Haydi bakalım dinliyoruz.

0: geçer. Ritim sazda Suat Kuş, klasik gitar Halil Melih Şen ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bizlerle oldu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş idi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sizinleydik. Başka bir Türkevi akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Nevşehir'den Nihat Acer. Sıradaki parçayı aileme ve uzun tır şoförü çok değerli komşum Alaaddin Öze armağan ediyorum. İyi yayınlar TRT ailesi.